Fred Meldow'nun 14 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Konser programında yer alan ilk 3 eser Johann Sebastian Bach'a ait. İlk olarak bestecinin iyi düzenlenmiş klavye serisinden 10 numaralı Mi minör prelüt ve fügünü Igor Stravinsky'ye ait orkestra düzenlemesiyle dinliyoruz. Piyanist Brad Meldow esere doğaçlamalarıyla eşlik.

Bach'ın 10 numaralı Prelüt ve Fügünün Stravinsky'ye ait orkestra düzenlemesini ve piyanist Brad Meldow'un doğaçlamalarını dinledik. Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın konseri yine Bach'a ait müzikal teklif koleksiyonundan Reacher Car adlı parçayla devam ediyor. Anton Webern düzenlemesiyle dinliyoruz.

Berlin Radyo Senfoni Orkestrası, Bach'ın müzikal teklif koleksiyonundan Richard Carr adlı eseri Anton Webern düzenlemesiyle seslendirdi. Piyanist Brad Meldow'un doğaçlamaları ile eşlik edeceği diğer Bach eseri, bestecinin Füg Sanatı serisinde yer alan 19. parça.

Bach'ın Füg Sanatı serisinden 19. parçanın Clark Randall'a ait orkestra düzenlemesini ve piyanist Brad Meldow'un doğaçlamalarını dinledik. Berlin Radyo Senfoni Orkestrası

Mark Randall yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın Missa Solemnis adlı eserinden Sanctus bölümünün interlüdünü seslendirdi. Esere doğaçlamaları ile eşlik eden piyanist Brad Meldow'un Herbie Hancock'a ithafen bestelediği piyano konçertosu var sırada.

Jack Meldo, Herbie Hancock'a ithafen bestelediği piyano konçertosunu Clark Randall yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Piyanist, biz parçası olarak Bach'a ait Goldberg varyasyonları üzerine doğaçlamalarıyla tekrar sahneye davet ediliyor.

Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Brad Meldow'dan Bach'ın Goldberg varyasyonları üzerine doğaçlamalarını dinledik. Sanatçı Nick Drake'in Pink Moon albümünde yer alan Things Behind the Sun adlı parça üzerine doğaçlamalar yapmak üzere tekrar sahnede.

Drake'in Pink Moon albümünden Things Behind the Sun adlı parça üzerine piyanist Brad Meldon'un doğaçlamalarını dinledik. Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan sanatçı, JB için Doğaçlama Vals adlı parçasını seslendirmek üzere son kez sahnede.

14 Haziran 2025'te Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Brett Meldo, JB için doğaçlama vals adlı parçasını seslendirdi. Programımız Ludwig van Beethoven'ın Opus 8 Serenat başlıklı eserinden Adagio Tempolu bölümle devam ediyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 8 Serenat başlıklı eserinden Adagio Tempolu bölümü Trio Ampapay seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johann Sebastian Bach'a ait 8 kısa bölümden oluşan 4 katalog numaralı Paskalya kantatıyla sona eriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1707 yılında kaleme aldığı 4 katalog numaralı Paskalya kantatını Balthasar Neumann Korosu ve Pythagoras topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ayşe Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın son bölümüne Franz Schubert'in daha önce kaleme aldığı aynı adlı Lied üzerine temalar içermesi sebebiyle Alabalık adıyla anılan Opus 114 La Majör Piyanolu Kenteti ile başlıyoruz. Bestecinin piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsünden oluşan alışılmış piyanolu beşli yapısı dışında İkinci keman yerine kontrbasa yer verdiği eserini John Harding, Ferdinand Erblich, Stefan Metz, Hank Guldemont ve piyanist Menahem Pressler'den oluşan beşli seslendiriyor.

Schubert'in 1819 yılında kaleme aldığı Opus 114 Alabalık başlıklı La Majör Piyanolu Kentetini dinledik. Carl Nielsen'in en çok icra edilen eserlerinden biri olan Opus 43 Nefesli Çalgılar Beşlisi ile devam ediyoruz. Cinque Venti topluluğu seslendiriyor.

Nielsen'in 1922 yılında bestelediği Opus 43 Nefesli Çalgılar Kentetini Cinque Venti topluluğundan dinlediniz. Klasik dönemin Rus bestecilerinden Dimitro Bortniyanski'nin 6 numaralı koral konçertosu var sırada. Platon Maybora

Klasik dönem bestecisi Dimitro Bortniyanski'nin 6 numaralı koral konçertosunu Platon Maiborada Akademik Korosu'ndan dinlediniz. Genç Polonya grubunun üyesi olan Karol Szymanowski'nin keman ve piyano için Mitler dizisinden Aretusa Pınarı başlıklı ilk parçayla devam ediyoruz.

Karol Şimanovski'nin Mitler dizisinin Aretusa Pınarı isimli ilk parçasını kemancı Hun Mi Kim ve piyanist Sung Hai Choi seslendirdi. 18. yüzyıl bestecilerinden Joseph Bologna'ya

18. yüzyıl klasik müziğinin bilinen ilk Afrika kökenli bestecisi Joseph Boloni'nin Meçhul Aşık operasının uvertürünü Jean Lahman yönetimindeki Tafel Müzik Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin amatör müzisyeni Henricus Albicastro'nun Göksel Melekler Korosu başlıklı kantatı.

Enricus Albicastro'nun Göksel Melekler Korosu adlı kantatını tenor Guy de May ve 415 topluluğundan dinlediniz. Gabriel Fauré'nin 1880 yılında cello ve piyano için bestelediği ve daha sonra orkestrasyonunu yaptığı Opus 24 Eleji.

Gabriel Fauré'nin Opus 24 Eleji başlıklı eserini cellist Shona Ralston ve Uri Maier yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Liszt'in 1882 yılında solo piyano için bestelediği Kasvetli Gondol adlı eseriyle devam ediyoruz.

Franz Liszt'in 1882 tarihli Kasvetli Gondol başlıklı eserini piyanist Yuliana Avdeeva seslendirdi. Programımız genellikle orkestra için kısa parçalar ve süitleri içeren hafif klasik müzik adlı akımın takipçisi İngiliz besteci John Ansell'ın Deniz

0: İngiliz besteci John Ansell'ın Denizci Uvertürünü David Meesham yönetimindeki Batı Avustralya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak öncelikleri.

0: çeliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Söz konusu anlaşma Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'la enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklifle emniyet müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bingöl'de Sarım Çayı'nda kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 11. gününde sürüyor. Karabük'te de kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Katliamcı İsrail, Amerikan-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi. Hepimiz utanmalıyız, dedi. Haberleri sunduk.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam. Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

Günaydın. Radyo 3 Sabah Wolfgang Amadeus Mozart'ın 297 sayılı flüt, oboa, fagot, korno ve orkestra için senfonik konçertantı ile başlıyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 297 sayılı flüt, obua, fagot, korno ve orkestra için senfonik konçertantından bölümler dinlediniz. Neville Mariner yönetimindeki St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası seslendirdi. Solistler Neil Black, Jake Brimer, Michael Chapman ve Alan Seville'di.

Ralph Vaughan Williams'ın Greensleeves adlı halk şarkısı üzerine fantazisini dinlediniz. Christopher Vaughan Greene yönetimindeki Lonca Oda Orkestrası seslendirdi.

Mihail Glinka'nın orkestra için uvertür, marş ve valsini dinlediniz. Vasili Sinayski yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Sezer Kuin'in Opus 38 2 numaralı mi majör orkestra için süitinden bölümler sunduk. Robert Stankowski yönetimindeki Slovakya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlere sunduğumuz Bursa'dan Senfonik Tınılar programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere orkestramızın 20 Mayıs 2025 tarihinde Naci Özgüç yönetiminde seslendirdiği Edward Elgar'ın en özgün eserlerinden biri olan Enigma varyasyonlarını sunmak istedik. Elgar, 21 Ekim 1898 akşamı yorucu bir ders gününün ardından piyanonun başına oturur ve doğaçlama melodiler çalmaya başlar. Eşi Caroline Alice'e döner ve "Bak, bu sensin," der. Ardından yakın dostlarının karakteristik özellikleri üzerine de varyasyonlar doğaçlamaya başlar. Bölümlerin

varyasyonları böyle ortaya çıkacak ve besteciye haklı bir ün kazandıracaktır. Elgar, eserin seslendirildiği 1911'deki bir konserin program notunda şöyle yazacaktır. Mizah ruhuyla başlayıp derin bir ciddiyetle devam eden bu eser, bestecinin arkadaşlarının tasvirlerini içerir. Bu kişilerin orijinal temayı yorumladıkları veya üzerine düşündükleri ve her birinin temanın adı olan enigma yani bilmeceyi çözmeye çalıştığı hayal edilebilir. Tasvirler birer portre değildir. Ancak her varyasyon belirli bir kişiliğe ve belki de yalnızca iki kişinin bildiği bir olaya dayanan belirgin bir fikir içerir. Bu eserin temelidir. Ancak eser herhangi bir dış etkenden bağımsız olarak bir müzik parçası olarak da dinlenebilir. Elgar, temasına enigma yani bilmece adını verirken çok fazla spekülasyona yol açacak bir ad seçmiş. Hiçbir zaman kesin bir cevabı bulunmamasına rağmen kimilerince hala bu ismin gizli bir melodiye işaret ettiğine inanılıyor. Az sonra tema ve ilk dört varyasyonu ard arda dinleyeceğiz. Temanın ardından gelen ilk varyasyon eşi Caroline Alice Elgar'a adanmış. Zarif çizgilerle bezeli, içten bir müzikal portreyi hissedebiliyorsunuz. İkinci varyasyonsa dingin ve düşünceli anlatımıyla bestecinin oda müziği partnerlerinden piyanist Hugh David Stuart Powell'ı betimliyor. Üçüncü varyasyon yaşlı bir amatör aktör olan Richard Baxter Townshend'e ithaf edilmiş. Müzikal göndermeler onun dramatik ve biraz da komik sahne alışkanlıklarını ifade ediyor. Dördüncü varyasyonsa William Mead Baker'ı tasvir ediyor. Hızlı adımlarla odada gezip talimatlar veren bu enerjik dostunun görüntüsü müziğe ritmik bir canlılıkla yansımış. Şimdi tema ve bu ilk dört varyasyonu ard arda dinliyoruz. Naci Özgüç şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Dinlediğimiz ilk 4 varyasyon ardından gelen 5. varyasyon Elgar'ın klasik müzik tutkunu dostu Richard Arnold'a adanmış. Bu bölümde ağırbaşlı bir zarafet ve entelektüel bir duruş hissedilebiliyor. 6. varyasyonsa Elgar'ın viola öğrencisi Isabel Fitton'ı anlatıyor. Onun yay stiline yapılan küçük ustalıklı göndermeleri hissedebiliyoruz. 7. varyasyon Elgar'ın mimar arkadaşı Arthur Troyte Griffith'e ithaf edilmiş. Kısa ve enerjik bu bölüm Griffith'in dağınık ve sabırsız karakterini mizahi bir şekilde yansıtıyor. Şimdi yine Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Enigma varyasyonlarının 5, 6 ve 7. varyasyonlarını dinliyoruz.

Bursa'dan Senfonik Tınılar programındasınız ve Edward Elgar'ın Enigma varyasyonlarını dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki 8. varyasyon, bestecinin Winifred Norbury adındaki dostuna ithaf edilmiş. Ancak Elgar, zarif ve klasik bir hava taşıyan bu bölümü, Norbury'nin kişiliğinden çok yaşadığı evin zarafetine bir övgü olarak bestelemiş. Bu varyasyonun ardından gelen ve dramatik yapısıyla eserin en çok tanınan bölümü olan 9. varyasyon Nimrod ise, Elgar'ın yakın dostu ve yayıncısı August Jäger'e adanmış. Arkadaşının Almanca usta avcı anlamına gelen Jäger soy ismini, besteci İngilizce'ye çevirerek Nimrod olarak bu varyasyonu adlandırmış ve zor zamanlarında kendisini müziğe inandıran bu dostuna en dokunaklı bölümü ayırmış. Şimdi yine Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan sırasıyla eserin 8 ve 9. varyasyonlarını dinliyoruz.

Bursa'dan Senfonik Tınılar programındasınız ve Edward Elgar'ın Enigma varyasyonlarını dinlemeye devam ediyoruz. Az sonra sizlere sunacağımız 10. varyasyon Dorabella, Elgar'ın genç ve utangaç dostu Dora Penny'i tasvir ediyor. Dora'nın hafif kekemeliği ve içe dönük neşesi müzikte zarif bir şekilde işlenmiş. Ardından gelen 11. varyasyon Elgar'ın dostu George Sinclair'in köpeği Dan'e adanmış. Nehir kenarında oynarken neşeyle suya atlayan Dan'in hareketleri, tempolu ve eğlenceli tasvirle hayat buluyor. Şimdi eserin 10. ve 11. varyasyonlarını yine Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bursa'dan Senfonik Tınılar programındasınız ve Edward Elgar'ın Enigma varyasyonlarından Tema ve İlk 11 varyasyonu Naci Özgüç şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, programımızın süresi burada sona eriyor. Bir sonraki programımızda bu güzel eserin kalan diğer bölümlerini de dinlemeye devam edeceğiz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu konserlerde görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği Claudio Monteverdi'nin Cruda Amarilli adlı eseriyle başlıyoruz.

Çok sesli koro şimdi de düzenlemesini Ulvi Cemal Erkin'in yaptığı Evlerinin Önü Mersin ve düzenlemesini Muammer Sun'un yapmış olduğu Garip Kuşu Vurdular adlı türküleri seslendiriyor.

Programımıza Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz, düzenlemesini Ertuğrul Bayraktar'ın yaptığı Tek Kapıdan adlı eserle devam ediyoruz.

başka eseri, sözleri Aşık Veysel'e, düzenlemesi Murat Akça'ya ait Çiğdem Der Ki Ben Ela'yım. Solist, Türk Halk Müziği sanatçısı Zafer Albayrak.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Zafer Elgin, iyi günler dileriz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda farklı kültürleri ve coğrafyaları birbirine bağlayan, günümüzün en heyecan verici müzisyenlerinden biri olan Kian Soltani'den bahsedeceğiz. Avusturya doğumlu bir cellist olmasına rağmen sanatının kalbinde yatan köklerine duyduğu sevgiyi ve bu mirasın modern klasik müzik dünyasındaki yansımalarını derinlemesine inceleyeceğiz. Soltani, 2017 yılında Leonard Bernstein ve Credit Suisse Genç Sanatçı ödüllerini kazanarak uluslararası alanda adını duyurmayı başarmıştır. Ancak onu döneminin cellistlerinden ayıran en önemli özellik, Pers kökeniyle Batı klasik müziği arasında kurduğu derin ve lirik bağdır. Şimdi Dvorak'ın cello konçertosunun ilk bölümünü Daniel Barenboim yönetimindeki Staatskapelle Berlin'in eşliğiyle Kian Soltani'den dinleyeceğiz.

Dvořák'ın Cello Konçertosu'nun ilk bölümünü Daniel Barenboim yönetimindeki Staatskapelle Berlin'in eşliğiyle Kian Soltani'den dinledik. Kian Soltani, 1992 yılında Avusturya'nın Bregenz kentinde Persli müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz 4 yaşında cello çalmaya başlayan Soltani için müzik, sadece bir kariyer değil, kökleriyle kurduğu en güçlü bağdı. 12 yaşında Basel Müzik Akademisi'ne kabul edilerek Ivan Monighetti gibi ustalardan eğitim alan Soltani için müzik bir aile mirasıydı. 2017 yılında Deutsche Grammophon'la imzaladığı özel sözleşmenin ilk meyvesi olan ve 2018 yılında yayınlanan Home albümü bu mirasın bir yansımasıdır. Bu albümde Schubert ve Schumann'ın yanında İranlı besteci Reza Vali'nin eserlerine yer vererek köklerine olan bağlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu albümde Schubert ve Schumann'ın yanında İranlı besteci Reza Vali'nin eserlerine yer vererek köklerine olan bağlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Kendi ifadesiyle kimliği Pers kökenleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Şimdi bu albümden Soltani'nin doğup büyüdüğü topraklara bir selamı olan Schubert Arpeggion Sonata'nın ilk bölümünü piyanoda Aaron Pilsen'ın eşliğiyle ve köklerine olan bağlılığını gösterdiği Persian Fire Dance'in eserini violonselde Kian Soltani'den dinleyeceğiz.

Sultani'nin Home albümünden Schubert Arpeggion Sonata'nın ilk bölümünü piyanoda Aaron Pilsen'ın eşliğiyle ve Percy in Fire Dance eserini violonselde Kian Sultani'den dinledik. Sultani için ev kavramı hem yaşadığı Avrupa topraklarını hem de atalarının geldiği İran'ı kapsamaktadır. Eleştirmenler Home albümündeki icrasını yüce ve duygusal açıdan derinden etkileyici olarak tanımlamıştır. Sultani'nin kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri Daniel Barenboim yönetimindeki Batı Doğu Divan Orkestrası'nda baş çellist olarak görev almasıdır. Doğudan ve batıdan gelen müzisyenlerin yan yana çaldığı bu toplulukta yer almak Sultani için sıra dışı bir deneyim olmuştur. Bu tecrübe onun farklı kültürler arasındaki

diyaloğu müzikle pekiştirme vizyonunu güçlendirmiştir. Ayrıca Barenboim'la Beethoven'ın üçlü konçertosunu Berlin'den Buenos Aires'e kadar dünyanın dört bir yanında seslendiren Soltani, müziğin politik sınırları aşan gücüne bu orkestra sayesinde bizzat şahitlik etmiştir. Bu süreçte edindiği deneyimleri, farklı kültürlerden gelen müzisyenlerle yan yana çalmak,

hem müzikal hem de insani açıdan hayati bir önem taşıyor diyerek açıklamıştır. Şimdi Schumann'ın Cello Konçertosu'nun ilk bölümünü Camerata Salzburg Orkestrası'nın eşliğiyle Kian Soltani'den dinleyeceğiz.

Schumann'ın Cello Konçertosu'nun ilk bölümünü Camerata Salzburg Orkestrası'nın eşliğiyle Kian Soltani'den dinledik. Soltani kendisini sadece bir virtüöz değil, aynı zamanda Pers müziği ve halkı için bir elçi olarak tanımlıyor. Gelecek planları arasında Amsterdam Cello Biennale'de Azerbaycanlı besteci Frengiz Alizade'nin Cello Konçertosu'nun dünya premierini yapmak ve gelenekselle modern Pers müziğinden oluşan özel bir konser vermek yer alıyor. Soltani köklerini unutmadığı gibi modern dünyayla da bağını koparmıyor. Cello Unlimited albümünde sinema tutkusunu cellosuna taşıyarak unutulmaz film müziklerine yaptığı aranjelerdeki tüm partisyonları kendisi çaldı ve büyük beğeni topladı. Şimdi bu sıra dışı albüme adını veren Soltani'nin eseri Cello Unlimited'ı kendi yorumuyla dinleyeceğiz.

0: Kea Soltani'nin Cello Unlimited eserini kendisinin yorumuyla dinledik. Soltani, kendisine cömert bir sponsor tarafından ödünç verilen 1694 yapımı London Expocherini Antonio Stradivari cellosuyla tarihin derinliklerinden gelen tınıları modern dünyanın kulaklarına fısıldıyor. The Times'ın deyimiyle delici güzellikteki tonu ve kusursuz entonasyonuyla Doğu'nun mistik hikayelerini Batı'nın kusursuz tekniğiyle anlatmaya devam ediyor. Müziğin tüm engelleri aşan evrensel gücüyle köprüler kuran bir elçi olmaya devam edeceğinden şüphemiz yok. Programı hazırlayan Belge Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Doğu'nun batı yüzü.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici

örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Değerli dinleyiciler, bu sabahki programımıza Orazio Benevolo'nun bir motetiyle başladık. Laudate Pueri Domino. Bu sabah sizlerle 1605-1672 yılları arasında yaşamış olan Fransız kökenli İtalyan besteci Orazio Benevolo'nun korer eserlerini dinleyeceğiz. Özellikle çok sesli koro müzikleriyle tanınan Benevolo, Venedik okulunun etkisiyle gelişen geniş koro yazımı tekniğiyle tanınmıştır. Sanatçının müziği ihtişamlı ve görkemli koro partileriyle zengin armonik yapılarla öne çıkar. Bu özellikleriyle dönemin İtalyan müzik geleneğine önemli katkılar sunmuştur. Sanatçının eserlerinin çeşitli derlemeleri vardır. Ölümünden sonra ünlü müzik eğitmeni Pitoni'nin bir öğrencisinin derlediği koleksiyondan iki eser sunalım. İlk olarak Dixit Dominus. Sonra da çoğu bestecinin beste yapmadan geçemedikleri Magnificat. Bu programda dinleyeceğimiz eserleri Hervé Niquet yönetiminde Le Concert Spirituel topluluğu seslendirecek.

Benevolo asıl ününü bir müddet Avusturya'da çalıştıktan sonra 1646'da yeniden geldiği Roma'da San Pietro ve Santa Maria Maggiore kiliselerinde koro şefi olarak geçirdiği zamanlarda yapmıştır. Şimdi onun bu dönemlerden iki tanınmış eserini daha dinleyelim. Laetatus Son ve Miserere.

Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Orazio Benevolo'nun çok ünlü ve önemli bir eseri var. Miss Azzolina. Miss Azzolina, bestecinin çok sesli koro müziğinin zirvesini temsil eden eserlerinden biridir. Döneminin ihtişamını ve Venedik ekolünün etkisini yansıtan bu eser 6 ana bölümden oluşur. Kyrie, Christe, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ve Agnus Dei. Benevolo'nun bu missasında zengin armonik dokular ve görkemli koro partileri öne çıkar. Her bölümde farklı koro gruplarının karşılıklı diyalogları ve dramatik geçişlere dikkat çeker. Eser hem litürjik geleneğe bağlı kalır hem de Benevolo'nun yenilikçi koro yazım tekniklerini sergiler. Roma'da büyük coşkuyla seslendirilmiş olan Miss Azzolina, sanatçının uluslararası ününü pekiştiren başyapıtlardan biri olarak da kabul edilir.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Fransız kökenli İtalyan besteci Orazio Benevolo'nun koral eserlerini sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Piyano Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler diliyorum, ben Arzu Meliye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e, soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı ise 20'ye ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab el-Rih ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum, Türkiye'nin yardımları ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının 110 bin tona ulaştığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Amerikan Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik açıklamalar nedeniyle artan gerginliğin ele alınması bekleniyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığındaki ilk oturum 8 saatten fazla sürdü. İsrail basınına göre taraflar hem siyasi hem de güvenlik başlıklarını ele aldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye nükleer yapmak zorunda, emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından orta koridora ilişkin değerlendirmede bulundu. Stratejik ulaştırma hattı olan orta koridorun Türkiye'yi jeostratejik güven adası konumuna taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu projesi, İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi ve Zengezur koridorunun hattın kapasitesini artıracağını belirtti. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent geneli denetlendi. Kritik noktalarda görevli ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 38. oturumu başladı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alınıyor. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulandı. Polis ekipleri anaokulunun kamera görüntülerini izledi. Çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulu inceledi. İstanbul merkezli ilaç kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte reçetelerle temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına sattıkları tespit edildi. Afyonkarahisar'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri sunduk.

0: Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyolarında sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim Şahin Atmaca ile birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Müzik tarihine yazılmış melodi ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu başlamak üzere. Yine müzik mozaik yıldızları var, müzik mozaik sürprizlerimiz de var. Radyonuzun sesini açın, bugün daha iyi ve barış dolu bir dünya temasıyla yapılmış şarkıların arasındayız. Zamansız şarkılar da var, yeniden düzenlenenler de var. İşte onlardan birisi, müzik tarihinin temel taşlarından biri kabul edilen Pink Floyd, Roger Waters'la yapıyoruz. Roger Waters biliyorsunuz müzik yolculuğu boyunca toplumsal meselelere duyarlı ve konsept albümleriyle müzik dünyasında her zaman bir kilometre taşı oldu ve olmaya devam ediyor. Bu kez David Gilmour'la birlikte yazdığı Comfortably Numb şarkısını yeniden düşlemiş. Hem de yanına Filistinli müzisyen Mona Miari'yi almış. Mona Miari aslında geleneksel Arap müziği tınılarını evrensel dille buluşturan New Yorklu bir bağımsız sanatçı. Bu şarkıda onun etkisini de çok rahatlıkla hissediyorsunuz bu yeniden düzenlenmiş haliyle. Şimdi umutlarımızla, ışığa olan güvencimizle Comfortably Numb Reimagined'ı Radyo 3'te, Müzik Mozaik'te dinlemeye başlayalım. Roger Waters ve Mona Miari. Thank you.

your steadfast perseverance

Waters ve Mona Miary'nin yorumuydu. Comfortably Numb, Reimagined. Aslında silahların sustuğu ve barış ve kardeşlik dolu bir dünya için gerçek bir yakarış olmuş. İyi ki Roger Waters ve David Gilmour bu şarkıyı yapmışlar ve Roger Waters da Mona Miary de bu yeniden düşlemeyi yapmışlar. Burası TRT Radyo 3. Müzik Mozaik'teyiz. Akustik müziğin efsanesi Jack Johnson bize her zaman sadeliğin ve huzurun ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor müzikleriyle. Deminki şarkımız 2 haftalıktı. Bu da 1 aylık. 15 Mayıs'ta çıkmıştı. Sir Phil Music albümün adı. Aslında çok enteresan da bir albüm. Çünkü Jack Johnson'ın filmle de ilgisi olduğu için, sinematografik vizyonu olduğu için albümün tamamını da öneririm. Seçtiğim şarkı albümden iki müzisyen, ama bunlar enteresan, Türkiye'ye de geldiler geçen sene. Hermanos Gutierrez, yani Daniel Alejandro ve Stephen Ricardo, Jack Johnson'la birlikte yer alıyorlar. Bu ikili aslında sadece enstrümantal gitar müziği yapıyor. Ekvador kökenli İsviçreli iki kardeş. Bu kez şarkı bizi Latin gitar tınılarıyla geniş ufuklara götürecek ve her zamanki gibi eşit insan hakları ve daha güzel bir dünya için ışığa tutunmayı hatırlatacak. Hold On To The Light ve Jack Johnson'la birlikte Hermanos Gutierrez.

Hold On To The Light, Jack Johnson ve Hermanos Gutierrez birlikte söyledi. Nasıl ama savaşların değil ve bir şekilde huzur dolu doğanın, barışçıl bir dünyaya duyduğumuz özlemi notalara dökmüşler. Ben çok etkilendim. Albüm birbirinden güzel şarkılarla dolu, Jack Johnson'ın Surf Film Music albümü. Jack Johnson'ın bu iç ısıtan gitar tonlarını duymuşken hemen bırakmayalım. Üçüncü şarkımız bir sevgi aşk şarkısı. 2005'e gidiyoruz. O In Between Dreams albümü milyonlarca, tüm dünyada milyonlarca insanın hayatına dokunmuştu ve Jack Johnson'ı da Jack Johnson yapmıştı. Buradaki şarkı da, şimdi dinleyeceğimiz şarkı da albümün bir sade ve aşkı en duru haliyle anlatan versiyonuydu. Birlikte olmak her zaman daha iyidir diyor şarkıda çoğunlukla, ama tabii bu birliktelik aynı zamanda omuz omuza vererek nefreti sevgiye dönüştürebileceğimiz, sınırların ve kavgaların anlamsızlaştığı sevgi ve barış dolu bir dünya hayalimize de eşlik ediyor. Jack Johnson, Better Together, burası TRT Radyo 3.

Better Together, Jack Johnson 2005'ten seslendi. Şimdi çok daha taze, 18 Haziran yani bir haftalık bile olmayan bir şarkı var Müzik Mozaik'te. Kimden mi? Pearl Jam'ın efsanevi solisti.

Eddie Vedder'dan. Vedder sadece bir rockçı değil, aynı zamanda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için müziğini hep araç olarak kullanan bir aktivist. Kimlerle çalışmadı ki Pearl Jam'dan grunge efsanesini yarattıktan sonra, Neil Young'dan Chris Cornell'a, Bruce Springsteen'den R.E.M.'e kadar. Ve bu kez Guitars Over Guns projesi için bir araya gelmiş. Bu şarkı çok çok da güzel bir şarkı. Guitars Over Guns, biliyorsunuz gitar, silahların üzerindeki gitarlar, yani silahlara karşı gitarlar diye bile çevirebiliriz. Peki ne bu proje? Dezavantajlı mahallelerdeki gençleri sokakların ve şiddetin karanlığından çekip alarak onların ellerine silah yerine enstrüman veren, müziği bir şifa olarak kullanan muazzam bir sivil toplum hareketi. Ve bu gençler arasında bugünkü şarkıda Giselle Castro, Ed Tu, Naomi Owens, Aya Waters'a kadar kalabalık bir ekibin bestelediği 5,5 dakikalık bir umut marşı. Better Believe diyorlar. Daha iyi bir dünyaya, fırsat eşitliğinin hakim olduğu, kurşun seslerinin azaldığı bir dünyaya inançlarını anlatıyorlar. Evet, Eddie Vedder ve Guitars Over Guns.

Guitars Over Guns, At The Weather ve birlikte söyledikleri bu Umut Marşı, neşenin ve sanatın sokaklarda yankılandığı daha güzel bir dünyaya inancı taptaze bir şarkıyla dinledik. Müzik Mozaik'te 18 Haziran tarihli bir şarkıydı, Better Believe. Radyo 3'te Müzik Mozaik'te yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor ve şimdi deneysel rock'ın, art pop'un, senfonik rock'ın büyük ustası Peter Gabriel'la devam ediyoruz. Sonra dünya müziğini de etkiledi, ekledi bu kariyerin içindeki türlere. Genesis yıllarından sonra başladı o solo kariyerinde yine insanı ve bilimi çok güzel birleştiriyor. Ve bir aylık bir şarkı bu da. A Hard Lesson, yani zor bir ders. Vallahi insanlık olarak son yıllarda aldığımız zor dersler umuyoruz ki bizi insan olarak birbirimize daha çok kenetler. Peter Gabriel da hatalarından ders alanları anlatıyor bu şarkısında. A Hard Lesson, Bright Side Mix, Peter Gabriel.

A Hard Lesson Bright Side Mix Peter Gabriel'ın bir aylık şarkısıydı ve empatiyle örülmüş barış içinde bir dünya kurma umudumuzu temsil ediyordu. Progresif rock denince Yes'ten kaçmak mümkün olmaz. Onlar da iki hafta evvel 24. albümlerini çıkarttılar Aura. Grup yani yarım asrı geçti. Kadro değişikleri yaşasa da görkemli müzik kimliğini koruyor. 12 Haziran'da çıkan Aura'da birçok yine üyeleri söyleyeceğim biraz sonra ama ses artık biliyorsunuz John Anderson yok. Onun yerine John Davison var 2012 yılından beri. O da kurucu solist John Anderson'ın o kendine has melekleri andıran yüksek perdeli mistik vokal tarzını ustalıkla devam ettiriyor bence. Yani mirası zedelememiş. Gelin çok güzel de bir şarkı seçtim. İki şarkı seçtim aslında bu ilki. Emotional Intelligence yani duygusal zeka. Bugün dünya yönetenlerde en çok aradığımız özellik belki de Müzik Mozaik'teyiz. Burası TRT Radyo 3. Yes.

Emotional Intelligence, yes dinledik, yes'ten dinledik. Yes demişken sadece 3 dakikalık bir şarkıyla onları uğurlayacağımı sanmamıştınız. İhanet olurdu bu. Kariyerleri boyunca Close to the Edge gibi bir plan, bir yüzünü kaplayan destansı müzikleriyle çığır açmış bir gruba. 12 Haziran'da yani 2 hafta önce çıkan albümden de tam onların mirasına yakışır 13 dakika 44 saniyelik modern bir destan seçtim. Counter Movement aslında 4 bölümlük bir şarkı. Grubun üyeleri John Davison vokalde, efsanevi gitarist Steve Howe, klavye sihirbazı Geoff Downes, çeşitli enstrümanlar gitar, bas vesaire Billy Sherwood ve vurma çalgılarda Jay Shallon. Ortak beste gerçekten bir karşı hareket gibi de düşünebilirsiniz. Savaşların normalleştiren o acımasız düzene karşı yazılmış müzikal bir başkaldırı bence. Kötülüğe karşı iyiliğin, kaosa karşı ahengin safını tutuyor. Notaların yükseldiği anlarda tüm dünyanın el ele verip şiddete dur dediği, barışın devasa bir karşı hareket olarak tüm gezegeni sardığı muazzam bir vizyon. Yes, Counter Movement, burası TRT Radyo 3.

Yes'in taptaze albümü Aura'dan 4 bölümlük Counter Movement'ı dinliyoruz. Birinci bölüm Taro enstrümantaldi. İkinci bölüm Anytime Soon modern dünyanın hızına ayak uydurmayı reddediyordu. Üçüncü bölüm Blink of an Eye yapay zekanın ve dijital

sosyalleşmenin insan doğasını sentetikleştirme tehlikesine dikkat çekiyordu ve dinlemekte olduğumuz dördüncü bölüm Freedom Edge, sanal bir illüzyonun parçası olmayı reddederek teknolojik çağın tam ortasında insan kalabilme ve daha barışçıl bir dünya inşa etme umudumuzu müzikal bir başkaldırıyla anlatıyordu. Evet, Müzik Mozaik'te bugün de sona geldik. Umut ve sevgi dolu şarkılar dinledik. Yurtta barış ve dünyada barış diyen atamızın izindeyiz. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünyalaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefeste beraber yaşam yeniden başlıyor. Her çarşamba biz buradayız TRT Radyo 3'te. 12 haberleri biter bitmez. Bugün canlı yayında teknik yönetmenim Şahin Atmaca bizimleydi. Müzik Mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Bektim. Yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyorum. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.

0: Büyük Senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Sevgili Cemil Can Deli Orman ve ben Vefa Çiftçioğlu stüdyomuzda hazırız ve Büyük Senfoniler'de sizlerle birlikteyiz efendim. Hoş geldin.
2: Herkese merhabalar efendim tekrar.
1: Evet efendim, bugün yine bir Büyük Senfoni ile karşınızdayız ama bundan sonraki programlarda bazen senfoninin dışında eserler de dinleyebilirsiniz. Seçimler yaptık sizler için. Bugünkü senfonimiz Antonin Dvorak'ın 8 numaralı senfonisi. Dünya müzik tarihinde

0: pek az eser vardır ki ilk seslendirilişinde hem eleştirmenler hem dinleyiciler çok memnun olsun.
1: Tam not.
0: Tam not alan. Çok azdır. Yani çalarlar, seslendirirler. Bir bakarsınız eleştirmenler, bir bakarsınız dinleyiciler.
1: Müzisyenler. Yani
0: bir yerlerden müzisyenler. Evet, bir yerden bir mutlaka bir canına ot tıkarlar bestecinin.
1: Evet.
0: Ama Antonin Dvorak her konuda fena gol atmış.
1: Evet.
0: Ve ilk seslendirilişinden itibaren dünyanın neresine giderse gitsin bestecinin en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilmiş. 2 Şubat 1890'da Prag'daki konserinde, hatta şöyle bir şey olmuş. Üçüncü bölümden sonra öyle bir alkış tufanı çıkmış ki,
1: evet,
0: adamcağız dönüp dördü yönetemez hale gelmiş. Yani uzun sürmüş, bayağı uzun sürmüş. Ondan sonra alkışlar dindikten sonra son bölüme geçmiş. İşte böyle bir senfoniyi sevgili Cem'ye şimdi sunacağız. Bakalım ne diyecek.
1: Valla şöyle, Dvorak 8 benim bestecinin en sevdiğim eseri desem abartmış olmam. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama Dvorak'ı en iyi anlayabileceğimiz, kendini en iyi yansıttığı eseri diye düşünüyorum. Çok güzel bir senfoni dinleyeceğiz. Çok güzel bir senfoniyi konuşacağız bugün.
0: Evet.
1: Bunun sebeplerini de konuşacağız, neden güzel.
0: Hemen başla o zaman.
1: Şöyle başlayalım. Biz ne yaptık? Dvorak 9'u yapmıştık. Hatırlayanlar olacaktır mutlaka.
0: Evet.
1: Meşhur Yeni Dünya'dan senfonisi tabii ki. Önce onunla başladık. İsabetli olmuş aslında 9'la başlamamız. Çünkü 8'in hikayesini anlatırken, yani 8'e biraz ben bugün 9'un üzerinden bakmak istiyorum.
0: Evet.
1: 9'la kıyaslamak istiyorum. Neden 8 benim favorim ve neden 9 değil? Hadi cello konçertosunu başka bir yere koyalım. Onu farklı bir pakete koymak istiyorum ama 8. senfonisinin gerçekten bestecinin en iyi eseri olduğunu düşünüyorum. Şöyle, Dvorak için şöyle demiştik. Dvorak devrimci bir besteci değil. Bir Beethoven değil demek istiyorum yani.
0: Evet.
1: Dvorak provokatif bir besteci değil. Yani Berlioz değil. Dvorak ideolojik bir besteci değil. Yani Wagner değil. Dvorak içsel krizler yaşayan bir besteci değil. Yani Mahler değil. Şimdi bütün bunları çıkarttığımız zaman, Mahler'i anlatırken işte temel aldığımız konular, Wagner'i anlatırken ne kadar güçlü, devrimci olmak, provokatif olmak, ideolojik olmak. Dvorak'ta bunların hiçbir tanesi yok da ne var sorusunu sormak istiyorum.
0: Evet.
1: Heh, işte onu bu 8. senfonide görüyoruz. Dvorak'ın kendisini görüyoruz. Dvorak'ın doğayla, vatanla olan ilişkisini görüyoruz. İç içe geçmiş bir şey bu. Dvorak ve doğa ve ülkesine olan hayran, aidiyet duygusu. Bu çok dengeli bir şekilde Dvorak'ta. Bunu çok seviyorum. Yani abartılı hiçbir şey yok. Gerçekten çok çıplak bir şekilde ülkesini seven bir adam Dvorak. Bunu müziğinde de görüyoruz. Ama şöyle bir şey, yani folklörü ve halk müziğini Dvorak bir süs öğesi olarak kullanmıyor. Yani folklorik bir müzik yapmıyor. Bunu tam tersine senfoni düşüncesinin temeline yerleştiriyor. Dvorak 9'u konuşurken, değil mi, melodilerin ne kadar kalıcı, ne kadar doğal ve ne kadar samimi olduğunu konuşmuştuk. Şimdi asıl bunu bence 8. senfonide konuşmamız lazım. Çünkü 8. senfoni bestecinin nihayet o yaz evinde, en sevdiği yerde, hayatının en rahat döneminde, kendi ülkesinin insanlarıyla çok mutlu olduğu bir dönemde yazdığı, hızlıca yazdığı, zorlanmadan yazdığı bir senfoni. O açıdan 9'la kıyasladığım zaman şöyle görüyorum. 9 bir özlem senfonisi diye adlandıralım hadi.
0: Evet, vatana olan özlem.
1: Gibi bir şey, evet. Ama 8 o değil. 8 tam vatanının kendisi, Dvorak'ın kendisi. Yani söylemek istediği her şeyi sanki bu senfonide söylemiş. O yüzden tam not diyoruz ya. Ya gerçekten tam not bir senfoni yazmış.
0: O zaman sana zor bir soru sorayım.
1: Buyursunlar.
0: Şimdi bizim ülkemizde de bazı şeflerle konuşurken isim vermeyeceğim. Çünkü ben Dvorak'ı sevmiyorum. Sözü var.
1: Bunu kimsenin söylemiş olmadığını öngörmek istiyorum.
0: Birkaç örnek vereceğim.
1: Peki.
0: Şimdi Abbado Dvorak 9 yaptı mı 8 yaptığını biliyorum. Karayan 8 yaptı.
1: 8 tabii
0: yaptı. Ki. Ama diğer senfoniler yok. Diğer senfonik şiirler yok.

0: konçertoya bile eşlik etmemiş. Hı hı. Gergiev.
1: Evet.
0: Ben Dvorak görmüyorum.
1: Yok,
0: yani
1: yapmadım.
0: Şimdi baktığı zaman büyük şeflere.
1: Bir gerçeklik var diyorsun, anlıyorum.
0: Bu,
1: evet.
0: Ortada bu bestecinin gerçekten olağanüstü bir ülke sevgisi, halk sevgisi, halk folklorik,
1: evet.
0: Folk müziğine olan düşkünlüğü, diğer taraftan bir Slav ruhunu taşıması aynı zamanda.
1: Evet.
0: Bütün bunlara rağmen kimsenin gözüne girememiş bu besteci. Yani 8'le idare etmiş, gitmişler taş çatlasın. Belki bir 3'e dokunanlar var. Neyse, 3'ün özelliği var galiba.
1: Evet.
0: Ama Yeni Dünya'dan isimli senfoniyi onun senfoniler grubuna katmıyorum. Yeni Dünya senfonik şiiri olarak ifade edelim. Çünkü çok
1: evet.
0: kokmuş bir senfonik
1: Bravo.
0: Şiir. Böyle Bravo. Şey senfoni. Ama onun dışında hani Slav dansları olabilir belki.
1: Evet.
0: Ama o kadar güzel eserleri var.
1: Var.
0: Korolu eserleri
1: korolu
0: var. Senfonik kesinlikle. Şiirleri var. Yok. Yok. Yok yani. Girememiş.
1: Öyle deme. Gözüme. Dur.
0: Sana
1: Brahms'ın gözüne girmiş ya. Kimin gözüne girsin başka? Ha?
0: Yani şef olarak bir açıklar mısın? Nedir
1: ya şöyle. Peki. 7. senfoniye kadar Brahms etkisinde olduğunu söylemeliyim senfonilerin açıkçası. Ben de. Bak çok girmediğim bir alan. Fakat 8 çok başka bir yerde senin de özetlediğin gibi. Ya korolu eserleri çok. Ya eserlerin aslına bakarsan hepsi çok yüksek bir sahicilik ve kalıcılık standardı var Dvorak'ın. En başta söylediğim şeyi hep birlikte hatırlayalım. Dvorak'ın bir iddiası yok. Onun iddiası güzel müzik yapmak, içinden gelen müziği yapmak, sahici, samimi müzik yapmak, kendini anlatmak, doğayı anlatabilmek, melodiler yaratabilmek, melodilerden beslenmek, folklorden beslenebilmek. Bu pencereden baktığım zaman ben çok saygın bir besteci görüyorum. Fakat bir orkestra şefinin, saygın orkestra şefleri, bunlar imza atmak isteyen orkestra şefleri değil mi? Ki attılar hepsi.
0: Evet.
1: Bu imzayı atmak için biraz tehlikeli sularda yüzmek lazım. Dvorak tehlikesiz bir su demek istemiyorum burada. Ama kuşkusuz 8'den önceki senfoniler yerine müzik tarihindeki başka çakıl taşlarının üzerinden atlamak cazip gelmiştir. Hadi ben de empati yapayım. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum tabii ki. Yani ama dediğim gibi ben Dvorak'a oradan bakmıyorum.
0: Bu kaderi paylaşan bir besteci daha var aynı kaderi. Mendelssohn.
1: Evet, Mendelssohn. Tam aynı. Dediğin gibi mükemmel senfoniler yazıp değil mi? İtalyan.
0: Ya, evet.
1: Ve hiçbir zaman ondan memnun olmayıp hep değiştiren ama her şeyle mükemmel olan işler yapan. Mendelssohn da öyle kesinlikle.
0: Evet, öyle, evet.
1: Çok doğru, güzel bir tespit ama dediğim gibi Dvorak'a çok farklı bakmak lazım. Ben çok saygın bir besteci olarak görüyorum. Hayranlıkla izliyorum, dinliyorum. Çalışıyorum, analiz ediyorum. Elimden bir orkestra şefi olarak çok uğraşıyorum Dvorak yönettiğim zaman. Çok iyi bir sonuç almak istiyorum. Yani bırakıp geçmiyorum müziği. Beni çok içine çeken bir müzik olduğunu söylemem lazım. Yani Dvorak'ı tercih etmemek diye bir şey söz konusu bir müzisyen için olamaz. Sadece dediğim gibi başka, yani o süreçler içinde şefler farklı tercihlerde bulunmuşlar. Buna biraz böyle bakmak lazım. Ama 8. senfoniyi her şeyden ayırıyorum. Bu programda da seçmemizin sebebi bu. 9 üzerinden bakacağız. Ve dediğim gibi önceki senfonilerinin de Brahms etkisinde olduğunu söylemek gerekiyor. Yani bir kalıp halinde, bir seri halde duruyorlar ama 8 bambaşka bir şey.
0: Bunu Eroica'ya da çok, Eroica'nın çok evet. etkisi altında kalan bir senfonide diyorlar. Aynı fikirde misin?
1: Ya şöyle, Eroica'nın da evet, renk olarak Eroica'ya benzetmek mümkün. Tını rengi, tını lezzeti olarak belki benzeyebilir Eroica'ya. Form olarak zaten bir yine klasik formda bir senfoni dinleyeceğiz. Ama sanıyorum bu senfoniyi güzel kılan şey Dvorak'ın yıllar sonra özlemini çekeceği, hayalini kuracağı, gözyaşları dökeceği. Her şey bu senfoninin içinde var. Yani Dvorak'ı anlamak için bu senfoniye bakmak lazım. O yaz evinde dünyanın en mutlu insanı mış bu senfoniyi yazarken.
0: Yani o kadar yansıtıyor ki bestecinin mutluluğunu senfoni baştan sona. Sıkıntısız bir ruhun yazdığı, ele aldığı bir senfoni.
1: Evet. Gel senfoniyi dinlemeye başlayalım. Hadi. Sonra da 9 üzerinden Amerika'daki günler üzerinden bakalım Dvořák'a.
0: Konuşalım. Evet. Tamam. Vaclav Neumann Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor.

0: Dvorak 8, 1. bölüm. Ve yüzü gülüyor. Sevgili şefimiz. Evet.
1: Şimdi senin favori bölümüne geçeceğiz. Evet, biliyorum, evet. Biliyorum. Bu bölüme, ikinci bölüm gerçekten çok güzel bir bölüm. Şöyle anlatmak istiyorum. Dedik ya başında, Dvorak 8'e Amerika üzerinden bakmak istiyorum. Dvorak'ı oradan anlamak istiyorum. Neden bunu yapıyorum? Bu senfonide Amerika'da özlediği her şey var. Yani şunu söyleyecek besteci kendine. İşte mutluluk buymuş. Bu senfoniymiş. Bu senfoniyi yazdığı anmış. Bu senfonide yaptığı şey mutlulukmuş. Bak, küçük bir hazırlık yaptım 8 için. Bir araştırma yaptım daha doğrusu. Amerika'daki zamanındaki notlardan bazı alıntılar yapacağım. Bestecinin destekçisi Janet Turber anılarında şunu yazmış. Diyor ki, New York Herald'da, gazetede gemi haberlerini okuduğu günlerde limandaki gemileri de izlerdi. Eve dair düşünceler çoğu zaman onu gözyaşlarına boğardı. Yani dünyanın en ünlü bestecilerinden biri, değil mi, Amerika'da limana yanaşan gemileri izleyerek hüngür hüngür ağlayan bir besteci düşünelim. Notlarında var bu kadının. Evet. Şimdi kendi notlarında Dvorak Amerika zamanında diyor ki, bir daha kendi insanlarımın arasında olduğumda ve tekrar vatanımın ormanlarında bir yerde oturduğumda Tanrı'ya şükredeceğim. Yani ne kadar azap içinde ve özlem nasıl içinde olabilirsin.
0: Evet.
1: Ve son anekdot, burası bence çok güzel. Döndükten sonra tam da 8. senfoniyi yazdığı yazlık evinde, belki de o sandalyenin üzerinde aldığı not, 8. senfoniyi anlatan not, diyor ki, Tanrı'nın doğasında güneşleniyorum ve mutlu bir tembellik içindeyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu sizi muhtemelen şaşırtacak ama gerçekten sadece aylak aylak dolaşıyorum. Kalemime dokunmadım bile. Mutluluğa bakar mısın döndükten sonraki? Yani beste yapmaya ihtiyaç bile duymuyor 8. senfoniyi yazdığı yerde. Artık yapmış çünkü. Dolayısıyla 8. senfoni böyle bir senfoni. Bence Dvorak'ın kalbi böyle.
0: Bu duygularla yazmış olduğu bir senfoni.
1: Evet, Amerika'ya döndükten sonra işte yazlık evinde bu senfoniyi de orada yazdı. Dediğim gibi onun bir mutluluk senfonisi. Onun kendini çok iyi ifade ettiği senfonisi. Çok çok saygın, çok kalıcı, çok samimi. Melodilerin hepsi çok tadında. Hiçbir şey, yani ne çok şekerli ne az tuzlu, yani her şeyin kıvamında yapılmış harika bir yemek gibi. 5 Michelin yıldızlı restoranın ödüllü menüsü değil belki.
0: Bence ödüllü menüsü.
1: Evet. Yani ilk soruna da biraz cevaben söylemek istedim. Tabii ki ödüllü menüsü. Ama çok kararında, her şey çok tadında.
0: Sen bunları anlattıktan sonra,
1: evet,
0: ikinci senfoni de benim en sevdiğim bölümü ya bu senfoninin.
1: Evet.
0: Yani çoğunlukla 3 sevilir de 2'nin derinliği var.
1: Peki.
0: Kafamda şöyle bir şey oluştu. Yani ikinci bölümü yazarken herhalde o Amerika'daki ülkesine olan özlem duygusunu,
1: evet,
0: kavuştuktan sonra ki şekliyle dile getirmesi.
1: Evet.
0: Onun mutluluğu ama içinde de ince bir hüznü, o uzak kaldığı günlerin hüznü olması lazım gibi geldi.
1: Ya şöyle, içsel bir dua, çok aslında lirik ama çok derin bir lirik yapı var bu bölümde.
0: Dinleyelim mi?
1: Dinleyelim, hadi bakalım.

0: Dvorak Senfoni 8 2. bölüm. Vaclav Neumann Çek Filarmoni Orkestrası'nın biraz ağır aksak bir yorumu, çok dinamik.
1: Tam onu söyleyecektim. Siz dinlerken biz tabii kaydı eleştiriyoruz burada. Kayıt üzerine konuşuyorduk. İkimiz de çok memnun kalmadık yorumdan.
0: Evet.
1: Biraz anlatalım ya, neden memnun kalmadık? Bence ilginç bir şey bu.
0: Maestro ol, size düşer.
1: Ben ya şöyle, benim için tabii ki frazların, müzik cümlelerinin doğallığı ve birbirine bağlanması, nasıl söyleyeyim, doğal bir şekilde birbirine bağlanması, müzik cümlelerinin daha estetik bir şekilde uzaması, kesilmemesi önemli bir kriter Dvorak'ta. Yani o bunun daha iyi olabileceğini düşündüm açıkçası ama evet. Şu anda çok iyi bir orkestradan dinliyoruz. Suçu da şefe atıyoruz sanıyorum.
0: Suçu şefe attık.
1: Attık valla.
0: Ya bu orkestradan böyle hani şey şef çıkıyor. Olmasa evet. Dvorak 8'e ancak bu kendileri de bu kadar çalarlar en kötü
1: ihtimalle. Bir de şeyi çok akıcı bulmadım tabii, bu artiküle üflemeli geçişleri. Yani çok kalan, akmayan yani evet. O şeyi taşımıyor. Bir tık daha hızlı olmasını istiyor benim kulağım dinlerken. Bunları da konuşurken şeyi de söyledik. Yaz evinin sallanan sandalyesinde gün ışığı varken
0: kesin gece yazılmamış.
1: İlk teması için evet. Evet değil mi? İlk teması evet, için evet. Evet.
0: Ya ben Neumann yorumunu, ben de fikrimi söyleyeyim.
1: Evet.
0: Hani fotoğrafta bir resim görürsünüz de manuel evet. olarak netleştirme isteğiniz
1: doğru.
0: olur ya.
1: Evet.
0: Ya flulu netleştirme arzusu böyle. Evet. Kontrastların belirli olması, ortaya çıkması, net bir şekilde bir şey var. Bir evet. sisli, bir puslu bir atmosfer evet. olduğu için. Dvorak böyle değil tabii.
1: Evet.
0: İleride birkaç tane senfonik şiiri var. Onların bazı yorumlarını bir gün ses beraber burada çalarsak
1: evet.
0: orada ne demek istediğimizi anlatırız.
1: Peki niye?

0: Bu kaydı seçtiniz arkadaş diyenlere şu anda
1: Diyenler var şimdi, diyecekler ki
0: cevabım. Evet.
1: maestro diyor ki bu kadar geniş bir repertuar, arşiv var da neden Neumann? Bir defa ilginç, bazen böyle dergiler var işte, en iyi Dvorak yorumları, senfonileri yorumu. Neumann'ın Çek Filarmoni ile bu serisi en iyi dört yorum arasına konmuş.
0: İlginç.
1: Daha önce Karel Ançerli getirmiştim. Karel Sezcan'ı bulamadım, o
0: Evet, onu çaldığımız için tercih etmedim, değil mi?
1: arşivi
0: Evet.
1: bir şey yapma. Vaclav Talik'ten de vardı, onu da bulamadım.
0: Evet.
1: Bir Çek olsun, şefi de Çek olsun, orkestra da Çek olsun diye getirdim ama
0: İyi oldu, iyi oldu.
1: evet, yani sonuçta
0: Hep de
1: çok
0: prime kayıtlar dinlemeyeceğiz. Biraz da böyle
1: dinlemiyoruz.
0: kayıtlar
1: Bugün
0: dinleyelim.
1: böyle oldu
0: Bugün böyle.
1: maalesef. Şimdi gelelim bu bölümü çaldıktan sonra Dvorak'ın dönüp dördü çalamayacağı, bir türlü son bölüme
0: Evet.
1: giremeyeceği o en sevilen, en güzel
0: Vals.
1: bölümü deniyor. Evet.
0: Vals, evet.
1: Evet, son bölüme. Bu bölüm içinde Dvorak'ın bir anda Slav dansları içerisinden sanki bir tane yazmış da almış getirmiş koymuş buraya diye ifade ettiği bir yazarın bir
0: Evet.
1: bölüm. Üçüncü bölüm.
0: Başlamadan bu bir menüe değil. Önemli olan nokta budur. Burada bunu güzel yapan da bu. Bu gerçek bir Bohemia valsi. Bir menüeden hep
1: Evet.
0: konuşmuştuk, o ayırmak lazım. Gerçek bir Bohemia valsi dinleyeceğiz şimdi.

0: Evet efendim, son bölüme geldik. Doğuracak 8 son bölümde. İyi bakır üflemeli istiyor değil mi bu senfoni?
1: Evet, kaydı eleştirmeye devam etmekteyiz.
0: Bugün böyle oldu, neden bilmiyorum. Evet, tam
1: Biz mi
0: beklentilerimiz sordu.
1: beğenemedik acaba bugün? Ne oldu
0: Bilmiyorum
1: bilmiyorum.
0: dinleyiciler de ne diyecekler ama çok mu üstüne gidiyoruz Vaclav Neumann'ın? Ankara'ya da geldi.
1: Normal. Evet, söyledin,
0: Ankara'ya
1: söyledin.
0: geldi, yönetti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yönetmişti. Kendisi. Evet, son bölüm Dvorak'ın. Bu son bölümden önce birkaç tane anekdotu var. Onları vermek lazım. Çok mutluyum. Her şeyin bu kadar iyi sonuçlandırdığı için Tanrı'ya şükrediyorum diyor Dvorak.
1: Evet.
0: Bundan sonra diyor hani ben burada yönetiyorum ama hangi kentte yönetilirse yönetilsin oradaki orkestra şefi ya da müzisyen dostların açıp büyük bir heyecanla bana eserin başarısını, dinleyicinin tepkisini söyledikleri zaman bu benim için diyor o kadar güzel bir duygu ki bunu hissetmek her gün Tanrı'ya dua ediyorum diyor. Bu senfoniyi yazdığım için dua ediyorum. Yani öbür eserlerinin hikayelerinde yok böyle bir şey ama
1: Evet.
0: burada var. En son Hans Richter Viyana Filarmoni'yi yönettiğinde de aynı
1: Tam
0: şeyi
1: onu
0: söyledi.
1: söyleyecektim. Karşımda çık çok güzel. O sende de var değil mi onun notu? Sen oku istiyorsan onu.
0: Yok sen söylemeye başladın.
1: İşte Viyana premieri sonrası bu performanstan kesinlikle memnun kalırdınız. Hepimiz bunun muhteşem bir eser olduğunu hissettik. Hepimiz coşkuyla dolup taştık. Brahms performansının ardından benimle akşam yemeği yedi. Ve maalesef orada bulunmayan senfoninin babasının zat halinizin sağlığına kadeh kaldırdık. Değil mi? Aynı mı sendeki
0: Evet, evet, evet.
1: notlarda? Güzel.
0: Biz de öyle yapalım
1: Haydi
0: ve
1: bakalım.
0: Dvorak'ı son bölümle çalabildiğimiz kadar olan
1: Çalalım.
0: bölümle
1: Peki.
0: çalalım ve size veda edelim sevgili dinleyenlerimiz.

yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.

Viyana işi operetler, özellikle 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başı Viyana'sının toplumsal atmosferini, modern insanın mutluluk, aşk, kimlik ve geçicilik arayışına dair önemli ipuçları sunar. Tüm bunları içinde barındırdığı bir takım paradokslarla değerlendirmek gerekir. Dünya karmaşık bir düzen sergiler o tarihlerde. Hatta çöküşe doğru giderken sahnede zarafet, aşk ve neşe sergilenir. Bu durumu

Alman filozof Nietzsche ile ilişkilendirirsek, insan bazen yaşamın sert gerçeklerine dayanabilmek için estetik yanılsamalara ihtiyaç duyar düşüncesine geliriz. Ayrıca bugün deneyeceğimiz Franz Lehár'ın çalışmalarında mutluluk genellikle kalıcı değil, anlıktır. Dinleyici ve seyirci de bunun bir masal olduğunu bilir. Ancak yine de o masala ve anlatıma katılır. Böylece operet gerçekliği inkar etmekten çok ona katlanmanın estetik bir yoluna dönüşür. Lehár'ın yaşadığı dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çözülme dönemidir. Bu nedenle çoğunlukla hissedilen geçmişe özlemdir. Söz gelimi Şendul opereti yüzeydeki romantik ve komik katmanın altında eski aristokrat dünyanın çözülüşünü gösterir. İnsanlar aşk kadar statü ve ekonomik güvenliğin peşindedir. Kısaca eğlence ve zarafet bazen bir uygarlığın son dönem belirtileri olarak ortaya çıkar. Sevgili dinleyiciler, Franz Lehár'ın Macar Fantazisi ile programımıza başlıyoruz. Leyla Raşoni ve Gabriela Gökir seslendiriyor.

Franz Lehár'ın Macar Fantazisini dinlediniz. Leyla Rashoni ve Gabriela Gökir seslendirdi. Lehár'ın 1920'li yıllarda yazdığı operetler, önceki klasik operetlerden daha melankoliktir. Özellikle Gülümseme Ülkesi, Paganini ve Giuditta'da aşk çoğu zaman mutlu sona ulaşmaz. Bu da bizi romantik felsefeye taşır.

Aşk sahip olunan değil, özlenen bir şeydir. İnsan mutluluğu tam yakalayacağı anda onu kaybeder. Bu yaklaşım Schopenhauer'ın arzu ve tatminsizlik düşüncelerini hatırlatır. İnsanın arzuları doyurulduğunda bile yeni arzular ortaya çıkar, tam ve kalıcı mutluluk mümkün değildir. Bu düşünceyi Lehar'ın hüzünlü valsleri içinde güçlü bir biçimde hissederiz. Sevgili dinleyiciler, şimdi Lehar'ın Şendul Operet Uvertürü, Eski Viyana Aşk Valsi ve Tanrısal Koca başlıklı Operet Uvertürünü dinleyelim. Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nı Mihail Jurovski yönetiyor.

Behar'ın Şendul Operet Uvertürü, Eski Viyana Aşk Vasi ve Tanrısal Koca başlıklı Operet Uvertürünü dinlediniz. Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nı Mihail Jurovski yönetti.

Viyana operetini sadece vals olarak düşünemeyiz. Sürekli dönen ritim zamanın akışını ve yaşamın geçiciliğini temsil eder. Bir vals sırasında insanlar aynı hareketleri tekrar ederken müzik sürekli ilerler. Çünkü zaman mekanik bir saat ölçüsü değil, yaşanan bir akıştır. Lehar'ın uzun melodik çizgileri de bu akan zaman duygusunu yaratır. Viyana Opereti aynı zamanda çok kültürlü bir dünyanın ürünüdür. Alman, Macar, Slav ve Balkan etkileri iç içedir. Bu yönüyle müzikteki kimlik sabit değil, sürekli yeni bir oluşum içerir. Lehar'ın kendisi de farklı kültürlerin arasında olgunlaşan bir kompozitör olması dolayısıyla operetlerinde ulusal sınırların ötesinde bir Avrupa fikri hissedilir. Bu yalnızca müzik değil, kültürel ve felsefi belgeler halinde önümüze serilir. Franz Lehár müziğinin felsefesi, mutluluğun geçiciliğini, aşkın ulaşılamayan doğasını, çöken bir dünyanın nostaljisini, zamanın akışını ve kültürel kimliğin çok katmanlı yapısını bize öğretir. Bu nedenle Viyana Opereti, 100 yıl sonu Viyana'sının varoluşsal kaygılarını ve modern insanın mutluluk arayışını saklayan bir sanat biçimidir. Dinleyici sahneden gülümseyerek ayrılırken içinde hafif bir hüznü de beraberinde götürür. Sevgili dinleyiciler, Lehar'ın Yabani Güller, Krizantem Valsi, Kloklo Operet Uvertürü ve Adriyatik Valsi'ni dinleyeceksiniz. Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nı Mihail Jurovski yönetiyor.

Lehar'ın Yabani Güller, Krizantem Valsi, Klo-Klo Operet Uvertürü ve Adriyatik Valsi'ni dinlediniz. Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nı Mihail Jurovski yönetti.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Spikeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki beraberliğimiz süresince sizlere Jack asıllı Avusturyalı bir besteci Jan Vaclav Hugo Wörishe'nin eserlerinden örnekler sunacağız.

Jan Vaclav Hugo Vorishein, Opus 1, 9 numaralı impromptüsünü Anna Petrova Forster'in yorumuyla dinledik. Bohemia'da 1791 yılında dünyaya gelen besteci, ilk müzik eğitimini koro şefi olan babasından aldı. Daha sonraları, müzik yeteneğiyle dikkat çekmeye başlayan Vorishek, Vaclav Tomašek'in piyano öğrencisi oldu. Müzisyen olarak iş bulamayan besteci, İş bulmak umuduyla 22 yaşında Viyana'ya gitti ve orada hukuk eğitimine başladı.

Jan Vaclav Hugo Vorige'in yaylı çalgılar için Opus 11 rondosunu Koç Jan Kvartet seslendiriyordu. Besteci Schubert ve Beethoven ile kurmuş olduğu yakın dostluk sebebiyle bu bestecilerden çok etkilendi. Özellikle bir numaralı senfonisinin bir süre Beethoven'a ait olduğu sanılmış ve o şekilde tanınmıştı. Şimdi bu eseri Reinhard Goebel yönetimindeki Batı Alman Radyo Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Jan Vaclav Hugo Voriçek'in Opus 23 1 numaralı Re majör senfonisini Reinhard Goebel yönetimindeki Batı Alman Radyo Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Viyana salon müziği tarzında verdiği eserlerle o dönemde tanınan ve saygı duyulan bir üne kavuştu. 35 yaşında Viyana'da hayata gözlerini yumdu. Şimdi sizlere bestecinin ilginç bir eserini sunalım. Keman, violonsel ve piyanodan oluşan üçlünün solist olarak yer aldığı Opus 25 Grand Rondo Concertant başlıklı yapıtını Bohemia Barok Topluluğu'nun yorumuyla dinliyoruz.

0: Jan Vaclav Hugo Wollishey'in Opus 25 Grand Rondo Concertant başlıklı yapıtını Bohemia Barok Topluluğu'nun yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Popüler tür ve tarzların klasik müzikle buluşma noktası Geçit başlıyor.
1: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
2: Ben de Tamer Adanalı.
1: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Geçit'te vampirlerin dünyasında dolaşmaya bugün de devam ediyoruz. İlk programımızda Dracula'nın sinemadaki gotik dünyasını, ikinci programımızda...

0: Programımızda ise vampirle konuşmanın melankolik atmosferine uğramıştık. Bugün ise vampir karakterinin sahne sanatları ve popüler kültürde geçirdiği dönüşüme bakacağız. Çünkü Dracula artık yalnızca korku sinemasının değil, bale, müzikal ve animasyon dünyasının da güçlü figürlerinden biri haline geldi.
1: Aslında bu çok şaşırtıcı değil, çünkü Dracula karakterinin içinde baştan çıkarıcılık, teatral bir beden dili ve güçlü bir sahne estetiği var. Belki de bu yüzden dans dünyasına bu kadar yakışıyor. Bugünkü programımızın ilk bölümünde İngiliz koreograf David Nixon imzalı Dracula balesine uzanacağız.
0: Bram Stoker'ın romanından uyarlanan bu yapım özellikle Norten Bale topluluğunun yorumuyla yıllar içinde Avrupa'nın farklı sahnelerinde büyük bir ilgi gördü. Balenin müzikleri Philip Feeney'nin elinden çıkmış. 1960'lı yıllarda İngiltere'de doğan Feeney özellikle bale ve sahne müzikleriyle tanınan bir besteci. Uzun yıllardır Norten Balesi için çalışıyor. Dracula dışında da Büyük Gatsby, Cinderella ve Hamlet gibi yapımlar için de müzikler bestelemiş.
1: Feeney'nin müziklerinde klasik orkestranın yanında sinematik bir anlatım da hissediliyor. Belki de bu yüzden Dracula Balesi zaman zaman büyük bir film müziği gibi akıyor.
0: Evet, özellikle yaylılar, vurmalılar ve dramatik geçişler Dracula dünyasının karanlık ama zarif tarafını çok güçlü hissettiriyor. Şimdi Philip Feeney'nin Dracula bale müziklerinden bir seçki dinliyoruz birlikte.

0: Philip Finney'nin Dracula Balesi için bestelediği çalışmadan bölümler dinledik. Geçit'te bugün vampirlerin sahne sanatlarındaki yolculuğunu konuşuyoruz.
1: Bale dünyasında Dracula karakteri gerçekten çok etkileyici duruyor. Çünkü hikayenin içerisinde zaten dansa çok uygun bir dramatik yapı var. Zarafet, tehdit, tutku ve karanlık hepsi hareketle birleşince çok güçlü bir atmosfer oluşuyor.
0: Tabii bir de vampir karakterinin neredeyse tamamen beden diliyle çalışan bir tarafı var. Böyle sessiz yaklaşmalar, ani hareketler, uzun uzun bakışlar. Bunların hepsi balede çok etkili çalışıyor. Ve bu yüzden de Dracula karakteri yıllar içinde yalnızca korku dünyasının değil, sahne sanatlarının da vazgeçilmez figürlerinden biri haline geldi. Evet, seçkimiz devam ediyor.

0: Philip Finney imzalı Dracula Baresi'nden bölümler dinledik. Geçit'te bugün vampirlerin sahne sanatları ve popüler kültürdeki dönüşümünü konuşuyoruz. Aslında bu gerçekten ilginç bir dönüşüm. Çünkü bir zamanlar bir korku figürü olan Dracula zamanla popüler kültürün çok daha geniş bir karakterine dönüştü.
1: Özellikle genç kuşaklar Dracula'yı artık yalnızca korku filmleriyle tanımıyor. Animasyonlarda, çizgi filmlerde ve mizah dünyasında da sürekli karşımıza çıkıyor. Şimdi programımızın son bölümünde Dracula'nın bu kez animasyon dünyasındaki yorumuna geçiyoruz. Sırada 2012 yapımı Hotel Transylvania animasyon filminin müzikleri var.
0: Evet, bu film vampir ve canavar hikayelerini mizahla bir araya getiren yapımlardan biri oldu. Filmin yönetmenliğini Gendy Tartakovsky yapmış, Dracula karakterini ise ünlü komedyen Adam Sandler seslendirmiş. Filmin müziklerinde ise Amerikalı besteci Mark Mothersbaugh imzası var. Mothersbaugh özellikle enerjik ritimleri ve eğlenceli orkestrasyonlarıyla filmin mizahi atmosferine çok önemli bir katkı sağlamış.
1: Ve böylece Dracula karakteri yıllar içinde korku sinemasından çıkıp aile animasyonlarının da parçası haline gelmiş.

0: Necit'te bugün vampirlerin bale sahnesinden animasyon dünyasına uzanan yolculuğunda birlikteydik. Ve gördük ki Dracula karakteri yıllar geçse de değişmeye, dönüşmeye ve yeni kuşaklarla yeniden buluşmaya devam ediyor. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Temel Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal

0: çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi. ABD'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi, bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkati çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Kritik noktalarda görev alan ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti, muhalefet partilerine çağrıda bulundu. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan 3 davadan biri olan asfalt ve yol yenileme işi davasında 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Kırıkkale'nin Yaşıyan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. İdris Tayyip Duruş Ankara'da, Turan Gölse, memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektrooptik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı. Hedef tam isabetle vuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki gelişiminin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını belirtti. OECD direktörünün Türkiye'nin başarısını olağanüstü bir sıçrama ifadesiyle nitelediğini aktardı. Bakan Tekin, Ümit Göyköz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde kürsüdeydi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi başvuruları devam ediyor. İstanbul'da 2 ayda 196 binin üzerinde bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ev ve iş yerlerini güvenli hale getirmek isteyenlere 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: Depeche Mode hiç şüphesiz sahnede devleşen bir grup. Dünyayı değiştiren 50 grup arasında yer almalarını, namlı bir müzik dergisinin onları popüler müzik tarihine altın harflerle yazdıran bu övgüsüne nail olmalarını fazlasıyla hak ediyorlar. Sizleri Depeche Mode'un şanlı tarihine dair göz alıcı istatistikleriyle boğmak istemiyoruz. Kariyerinde yarım asra doğru ilerleyen bu harika grup hakkında ne desek eksik kalır çünkü. Onun için bu bahsi geçip geçen programımızda bıraktığımız yerden hemen başlıyoruz. Merhaba. Depeche Mode'un konser filmi ve onunla eş zamanlı çıkan 2025 tarihli albümü Memento Mori Mexico City'nin repertuarında dolaşmaya bugün de devam.

Sabahın Andy Fletcher'ın en sevdiği Depeche Mode şarkısıymış World in My Eyes. Mexico City'deki Foro Sol stadyumunda sıra ona geldiğinde ekranlara yansıtılan görüntüleriyle hatırlanıyordu Fletch. Grup arkadaşı Martin de Dave de hüzünlüydü. Hatta Dave Depeche Mode konserlerinde Fletch'in sahnedeki yerine geçip söylüyordu World in My Eyes'ı.

Depeche Mode 15. stüdyo albümü Memento Mori'nin ardından çıktığı dünya turnesinin repertuarında yeni parçaları kadar klasiklerine de yer verdi. Grubun rüştünü daha ispatlamamış yeni parçalarına nazaran, seyirciden alacağı tepkiden emin olduğu geçmiş hitlerini söylerken sahnede daha güçlü bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. En fazla alkışı toplayanlar da onlardı tabii.

0: Thank you very much. Good night. Thank you.
1: Depeche Mode Memento Mori turnesine 15. stüdyo albümü ardından çıktı. Konserler 23 Mart 2023'te başladı. 8 Nisan 2024'te sona erdi. 2022'de hayatını kaybeden Andy Fletcher'ın yer almadığı bu ilk dünya turnesinde Depeche Mode 112 konser verdi ve yaklaşık 3 milyon hayranına seslendi. Sahnede artık sadece Dave Gahan'la Martin Elgore'dan ibaret kalsa da resmi üye olmadan Depeche Mode'un neredeyse 30 yıldır ayrılmaz bir parçası haline gelen davulcu Christian Aigner'le tuşularla basta Peter Gordino da sahnede grupla beraberdi.

0: Muhteşem!
1: Gelelim Memento Mori Mexico City'de bizi rahatsız eden şeylere. Uzun yıllardır Depeche Mode koleksiyoneri olan, grubu da iyi okuduğunu düşünen yapımcınızın naçizane eleştirileri bunlar. İlk albümün ses kalitesi. Malum konser albümlerinde iyi bir mix kritik önemlidir. Vokal, enstrümanlar ve atmosfer dengesi yani. Burada vokallerin bazen geride kaldığını, davulunsa çoğu zaman diğer enstrümanları ama özellikle elektronik geçmişi olan Depeche Mode gibi bir grupta tuşları bastırdığını görüyoruz. Seyircinin şova kattığı ambiyans da en azından konser albümünde yetersiz gibi. Filmde görüntüler işi kurtarsa da o anları albümde hissetmenin tek yolu seyircinin coşkusunu daha iyi yansıtacak bir miksaj olmalıydı. Ve bir diğer eleştirimiz de özellikle Depeche Mode klasiklerinin konser düzenlemelerine dair. Artık daha farklı bir kompozisyon duymak istiyor yapımcınız. Peter Gordino'nun melodik dokunuşları artık yetmiyor da ondan. Artık grupta olmayan Wilder'lı Devotional turnesini bilenler için Depeche Mode'un o zirveye bir daha çıkamayacağı gerçeğini kabullenmek can acıtıyor. Wilder gruba dönse tabii harika olur ama Depeche Mode'un son zamanlardaki konser sound'u ne zaman eleştirilse Alan'ı isteriz. Hezeyanları içinde olanlardan biri de değiliz. Bu kadar kaslı bir konser sound'u on binlerin doluştuğu devasa stadyum konserleri için tabii gerekiyor ama artık iki üyeli bir gruba dönüşen Depeche Mode'un da bir karar vermesi lazım. Köklerine dönmek sanki bir çözüm olabilir. Yani grubun rock'a bakan yüzünü elektroniklere doğru çevirmesi. Ha bu arada konser filminin albüme göre daha dengeli bir mixle bağlandığını da belirtmeden geçmeyelim.

0: But thank you very much. We'll see you all next time. Good night. Thank you.
1: Memento Mori, Mexico City sadece bir konser albümü değil, aynı zamanda bu albümle ilk kez duyulan Depeche Mode parçalarını barındırmasıyla da grubun hayranları için anlamlı. Grubun 15. stüdyo albümü Memento Mori'yi kaydederken şekillendirip bir kenara ayırdığı bu parçaları olabildiğince peş peşe çalıyoruz sizlere. Bunlarla Depeche Mode'la geçen 2 haftayı da tamamlamış olacağız.

Zaman biraz yavaşlıyor, günün telaşı ve yorgunluğu notalarla hafifliyor. Müzik zarafetle bir saat boyunca bize eşlik ediyor. Pop Durak başlıyor. Açılışta 1993 yılında WhatsApp'la hit olan alternatif rock grubu Four Non Blondes kariyerli Linda Perry, geçen ay yayınlanan solo albümüne adını veren şarkı Let It Die Here. Pop Durak.

Rest in peace. 2021 yılında sosyal medyada paylaştığı şarkılarla dikkat çeken, daha sonra modern pop sahnesinde yükselen isimlerden biri haline gelen İngiliz şarkıcı Sienna Sparrow, güçlü vokali sayesinde birçok dinleyici tarafından Adele ve Amy Winehouse çizgisine yakın bir yorumcu olarak görülen yıldız adayı, Material Lover'la listelerde bir numara yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Black Stone Chevy burada takvimler 2019 yılındaydı. Black to Blues Volume 2 albümünden All Your Love, I Miss Lovin' dinledik. Amerika'dan Kanada'ya Lauren Spencer Smith 2019'da Unplugged Volume 1'la Juno ödüllerinde yılın çağdaş albümü kategorisinde aday olmuş ancak Bryan Adams ve Shine A Light'a kaybetmişti. 2025 yazında çıkan The Art of a Being Mess albümünden If Karma Doesn't Get You, I Will. Radyolarınızda Lauren Spencer

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta etkileyici ses rengiyle teknik gösterişten çok duygusal derinliğe önem veren, zaman zaman caz ve gospel etkilerini hissettiren Avustralyalı şarkıcı Jack O'Teen ve Stop Calling.
2: But don't you share your location? I know you're lying this time.

Camera Flare Runway Tom, Benedict House Bar buradaydı. Şimdi Miley Cyrus'ın 2023 yılında bir numara yaptığı Flowers. Yeni yorumda imza, güçlü kadın vokalleri geleneğini modern pop dokunuşlarıyla birleştiren Jamaikalı şarkıcı Kalia'ya ait.

Berlin'de 2005 yılında kurulan reggae grup Stick Figure, 2019'da yayınlanan World on Fire albümünden Stizen Cop destekli Summertime. Okay.

Fifty, Bill Withers cover'ı Ain't No Sunshine dinledik. Soul ve R&B müzik yapan Alan Stone'la devam ediyoruz. Maroon 5 üyesi PJ Morton'la çalıştığı tekli Mystery.

2022 yılında Summer Camp albümünde yer verdiği Sun and Moon'la ilgi gören rapper Anis, pop durakta 2024 yılından Enough For You.

0: Neo Soul ve R&B türde üretim yapan Divion. İlk iki albümü Give or Take ve Beloved Amerika'da Billboard listelerinde ilk 20'ye ulaşmayı başarmıştı. Yeni albüm Beloved Act 2 15 Mayıs'ta hayranlarıyla buluştu. O albümden Jezebel.
1: Oh, your lips look quite familiar. Seen you pretty guy too, I know.

1970 ve 80'li yılların romantik soul anlayışı etkisinde Sweet Girl dinledik. Just Funk buradaydı. Neo soul ve funk çizgisinde müzik yapan Massilia ve radyolarınızda Get Up.

programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Aldın Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından ve bendeniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 dinleyicilerine merhaba. Ard arda gelen vefat haberleri zincirine Abdullah İbrahim de katıldı. Önce Sonny Rollins'i andık, 95 yaşındaydı. Ardından James Blood Almer vefat etti, o da 85 yaşındaydı. Son gelen haber Abdullah İbrahim oldu ki o da 91 yaşındaydı. Elbette böyle üzücü programlar yapmayı biz de istemiyoruz. Ama bu nadir ustaların uzun yaşamları, ilerleyen yaşlarının ardından ölümleri bizim gibi radyo programcıların da mecbur bırakıyor. 15 Haziran'da hayatını kaybeden büyük usta İbrahim Almanya Bavyera'da yaşıyordu. 91 yaşındaydı. Ailesi usta sanatçının kısa bir rahatsızlığın ardından huzur içinde hayata veda ettiğini duyurdu. Caz tarihiyle ilgilenen herkes İbrahim'in mücadeleyle geçen yaşamını bilir. 1934 yılında Cape Town'da Dollar Brand adıyla dünyaya gelen sanatçı adını Müslüman olduktan sonra Abdullah İbrahim olarak değiştirdi. Tıpkı Amerikan ana karasındaki Afro-Amerikalı çoğu meslektaşı gibi. Abdullah İbrahim de başta Hristiyan iken dini ilahileri bebop tarzıyla birleştirmeyi istemişti. İbrahim'in hayattayken yayınladığı son albümü 3 Pray adını taşıyordu ama ben daha ziyade 2021 yılı solo albümü Solitude'u tercih ediyorum. İlerleyen yaşında kaydettiği bu solo piyano kaydı bence İbrahim'in mirası gibidir. Adeta kendiyle bir yüzleşmedir. Özellikle Akbank Jazz Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi AKM'de verdiği son solo konserde bu albümün yankısını işitmiştik. Konserde bilhassa albümden Blue Bolero'yu çalmasını beklemiştim. Sanki beni duydu ve geciktirmedi büyük usta. Albümde bu parçanın iki versiyonu var. İkincisi çok daha kısa. Kısa bir riff icrası gibi. Sanatçının 80 yıla varan kariyerindeki son konseri Güney Afrika'daki Cape Town Uluslararası Jazz Festivali'nde gerçekleşmişti. Aslında bir tür veda konseriydi. Sahneden dinleyicilerine veda etmişti. Tıpkı AKM konserinde bize de veda ettiği gibi. Abdullah İbrahim'in hayatı Avrupa veya Amerika'daki bir müzisyen gibi değildi. Mücadele, sıkıntı ve zorluklarla doluydu. Öncelikle 1934 yılında Güney Afrika'nın ırkçı rejiminde dünyaya gelmiş bir siyahtı. Her siyah gibi onun için de hayatı çok zor olan yıllardı. Beyaz azınlık hükümeti 1948 yılında İbrahim gibi sanatçının hayatını kaosa çevirmeye başlamıştı. Siyah ve beyaz müzisyenlerin aynı sahneyi paylaşması, hatta aynı salonda yan yana oturması dahi yasaktı. Böyle bir dönemde İbrahim ve arkadaşları Güney Afrika'nın ilk caz grubu The Jazz Epistles'i kurdu. Grupta hepsi efsaneleşmiş Hugh Masekela gibi önemli isimler vardı. Grubun kurulmasından bir sene sonra 69 kişinin öldüğü sosyal olaylar yaşandı. Bu nedenle ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Eğlence mekanları gibi caz kulüpleri de kapatıldı. Siyahların topluca bir araya gelmeleri, yan yana durmaları dahi yasaklandı. Bu şartlar altında yaşamakta zorlanan İbrahim ve onun gibi siyah caz müzisyenleri 60'lı yılların başında İsviçre'ye kaçarak sürgün hayatına başladı. Ta ki 15 Haziran'da hayata gözlerini yumana kadar. Abdullah İbrahim'in müzisyen olarak kaderini değiştiren şey Zürih'teki Afrikana kulüpte piyano çalarken turne için şehirde bulunan Duke Ellington'ın dikkatini çekmesi oldu. Ellington, Güney Afrikalı genç mültecinin çalışından etkilenerek onu Paris'e götürdü ve yapımcılığını bizzat üstlendi. Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio albümünü kaydetmesini sağladı. Yıl 1964. Bu albüm İbrahim'in sürgündeyken adını dünyaya duyuran pasaport gibi oldu adeta. Ellington'ın el atmasının ardından New York'a taşınan sanatçı Newport Jazz Festivali gibi ana akımın önde gelen sahnelerinde boy gösterdi. Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio gerçekten enfes bir üçlü albümüdür. Abdullah İbrahim'e kontrbasta Johnny Gerse,
Davulda Makaya Nisoko eşlik etmişti. Bugün İbrahim'i anmaya bu ilk albümle başlıyoruz. Bu albümden iki parça seçtim. Albümün açılışını yapan Dollars Dance ile albümün 5. sırasında yer alan Ubu Suku isimli iki parça 5. sıra TRT Radyo 3 Caz Almanak'ta yayına girecek. Albümde çalanların adını yeniden hatırlatayım. Piyanoda Abdullah İbrahim ya da Müslüman olmadan önceki adıyla Dollar Brand, basta Johnny Gerze, davulda Makaya Nisoko. Evet, dinliyoruz.

15 Haziran'da 91 yaşında hayata veda eden Güney Afrikalı caz piyanosu efsanesi Abdullah İbrahim için özel bir anma programıyla karşınızdayım. İbrahim'in yaşamında Duke Ellington ile tanışması kadar etkili bir diğer değişiklik 1968 yılında İslamiyet'le tanışması oldu. Aynı yıllar çoğu Afro-Amerikalı caz

1968 yılında İslamiyet'le tanışması oldu. Aynı yıllar çoğu Afro-Amerikalı caz müzisyeni de benzer bir dini tercihe yönelmişti. Saf ve samimi bir Müslüman olan İbrahim, Dollar Brand olan adını o günlerde değiştirdi. Bu tercih müziğine de yansıyarak daha meditatif bir tarza yöneldi. Solitude albümü dahil yaşamının sonraki tüm izlerinde bu meditatif yaklaşımı görmek mümkündür. Amerika'da başarılı bir dönem geçiren İbrahim'in içindeki tek özlem ülkesine karşı olan hasretti. Nitekim bu hasrete dayanamayarak 70'lerin başında gizlice geri döndü. Hem de ülkesi hala eskisi gibi baskıcı bir dönemdeyken. Güney Afrikalı siyahların direniş marşı haline gelen Manenberg isimli parçasını o dönem Cape Town'da kaydetti. Parça siyahların zorla sürüldüğü banliyölerden esinlenen bir çalışmaydı. Plak olarak basılan Manenberg, rejim tarafından yasaklanmasına rağmen elden ele kopyalanarak yüz binlerce sattı. Giderek daha tehlikeli hale gelen bu başarının ardından yönetim İbrahim'i hedef tahtasına oturtunca 1976 yılında yeniden sürgüne gitmek zorunda kaldı. Güney Afrikalılarla ve sanatçının kendisiyle özdeşleşen Manenberg parçasının orijinali Abdullah İbrahim'in o dönem kullandığı eski adı alan Dollar Brand imzasıyla 1974 yılında yayımlanan Is Where It's Happening albümünde yer almıştı. Abdullah İbrahim 1968 yılında İslamiyet'i kabul edip yeni adını almış olsa da o dönem müzik piyasasında küresel olarak hala eski adı Dollar Brand olarak tanındığı için albüm yine bu isimle basılmıştı. Albümün A yüzünü kaplayan Manenberg yaklaşık 13,5 dakika süren tek seferde stüdyoda kaydedilmiş kolektif bir doğaçlamadır. Albüm sonraki yıllarda özellikle ABD ve Avrupa pazarında Cape Town Fringe adı altında da 1977 yılında yeniden basılmıştı. Eğer dijital platformlarda aratırken orijinal albümü bulamazsanız bu alternatif albüm ismiyle de parçanın 1974 yılı orijinal kaydına ulaşabilirsiniz. Piyanoda İbrahim, tenor saksafonda Basil Coetzee, alto saksafonda Robbie Jansen, basta Paul Michaels ve davulda Monty Weber vardı. Şimdi yaklaşık 14 dakikalık bu doğaçlama parçayı dinliyoruz. Manenberg.

Abdullah İbrahim vatanından uzakta sürgünde geçirdiği 80'li yılları müzikal kariyerinin en üretken, olgun ve afrofüturistik geleneksel unsurları zirveye taşıdığı altın dönem olarak geçirmişti. 1976'daki Soweto ayaklanmasının ardından apartheid rejimin baskısıyla Güney Afrika'dan ayrılmak zorunda kalan sanatçı, 80'li yıllar boyunca New York ve Avrupa arasında mekik dokuyarak müziğini küresel sahneye taşımıştı. Sanatçı 80'lerin başında kariyerinin sonraki 40 yılına damga vuracak olan Zulu dilinde ev ve memleket anlamına gelen Ekaya adını verdiği grubunu kurmuştu. Amerikan cazın üflemeli dehalarını bir araya getiren bu grup, İbrahim'in Cape Jazz melodilerini New York'un avantgard caz dünyasıyla buluşturduğu en rafine enstrümanı haline geldi. Grup 1983 yılında bağımsız plak şirketi Ekapa üzerinden caz tarihinin en kusursuz ve lirik albümlerinden biri kabul edilen Ekaya albümünü yayımladı. Albümde sanatçı Carlos Ward, Türkiye ile güçlü bağları olan Rick Ford, Charles Davis, Dick Griffin, Cecil McBee ve Ben Reilly gibi önemli müzisyenler eşlik etmişti. Şimdi 80'lerin sonrasına damga vuran bu parçayı dinliyoruz. Ekaya.

90'lı yıllar ise İbrahim'in 30 yıla yakın sürgün hayatının zaferle noktalandığı, ülkesine kahraman olarak döndüğü tarihi bir dönüş dönemi olmuştur. Apartheid rejimin çöküşü ve Nelson Mandela'nın serbest kalmasıyla birlikte 80'lerin o hüzünlü memleket hasreti 90'larda büyük bir kavuşmaya ve yeniden inşaya evrilmişti. 1990 yılında Nelson Mandela 27 yıllık hapis hayatından sonra Almanya'da Abdullah İbrahim ile bir araya geldi. Mandela usta piyaniste sarılarak tarihi bir çağrıda bulundu. "Artık eve dönme vakti geldi," dedi. Bu söz üzerine İbrahim 24 yıllık sürgün hayatını sonlandırarak Güney Afrika'ya resmi olarak geri döndü. Ülkesine adım attığı an yaşayan en büyük sembollerden biri olarak coşkuyla karşılandı. 90'lı yılların ve belki de İbrahim'in tüm hayatının en sembolik anı 10 Mayıs 1994 günü yaşandı. Nelson Mandela, Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı olarak yemin ederken törende canlı performans sergilemesi için bizzat İbrahim'i davet etti. Abdullah İbrahim bir senfoni orkestrası eşliğinde Özgürlük Meydanı'nda çaldı. Mandela bu performansın ardından onun için bir kez daha "bizim Mozart'ımız" ifadesini kullandı. İbrahim'in 90'ların sonunda yayınladığı African Suite bu dönemin simgelerinden biridir. Biz de bugün bu albümde yer alan Mindif isimli parçayı dinlemeye başlıyoruz.

Abdullah İbrahim için 2000'li yıllar hem bir kültürel bilge olarak küresel saygınlığını zirveye taşıdı, hem de müziğini büyük senfoni orkestralarıyla buluşturduğu muazzam bir ustalık arşivleme dönemi olmuştur. 90'lardaki büyük eve dönüş coşkusunun ardından 2000'lerde daha meditatif, geçmişe saygı duruşu niteliğinde köklerini koruma odaklı projelere imza atmıştı sanatçı. İbrahim, 2000'lerin başında kendi müziğini Avrupa'nın saygın caz orkestralarıyla yeniden yorumlayarak senfonik caza ağırlık verdi. 2000 yılında kaydettiği Afrikan Senfoni albümü, klasik müzik dünyasıyla Cape Jazz tınılarını birleştirerek eleştirmenlerden tam not almıştı. İbrahim, 90'ların sonunda kurduğu akademinin ardından 2006 Eylül'ünde 18 kişilik Cape Town Jazz Orkestrası'nı hayata geçirmişti. Bu projeyle Güney Afrika cazını kurumsallaştırmayı ve genç yeteneklerin dünya sahnelerine çıkmasını sağlamayı hedeflemişti. İbrahim 91 yaşında hayata veda etti ve biz de onu bugün Caz Almanak'ta andık. Bugün Caz Almanak'ta geçen hafta 91 yaşında hayata veda eden caz efsanesi Abdullah İbrahim özel anma programıyla karşınızdaydık. Haftaya yeniden buluşmak üzere.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi tiyatro sahnesindeki TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası konser programına hoş geldiniz. Bu sezonki son konserimiz ve sahnede yer alan orkestramızın müzisyenlerini sizlere tanıtalım. Saksafonlarda Serdar Barçın, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç ve Barış Özer. Trombonlarda Hakan Çimenot, Ali Emre Kayhan, Kürşat Sekban ve Hüseyin Çakır. Trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Sercan Kerpişçiler, Barış Doğukan Yazıcı ve Şenola Ülker. Kontrabasta Ozan Musluoğlu. Davulda Ferit Otman. Piyanoda Serkan Özyılmaz. Bugün Serkan Bey çok şanslı. Burada yer alan sevgili konuklarımız da çok şanslılar. Ama göremeyenler için, yani radyodan bizi takip edenler için bir hatırlatma yapalım. Serkan Bey'in bugün çalacağı piyano özel bir piyano. Ladin ağacından yapılmadı. Karbon fiber bir piyano ve tasarımcısı Macar Gerger Boganyi ve Atatürk Kültür Merkezi'ne hediye edilen bir piyano. Macarlara teşekkür ediyoruz. Kösöne Magyarok. Ve şefimiz Cem Tuncer. Bestesi Jerome Kern'e, düzenlemesi Matt Harris'e ait olan Yesterday's ile başladı bu akşamki birlikteliğimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam çok değerli bir sanatçı bizlerle birlikte. Onun katılımıyla birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayacağız. Besteleri ve düzenlemeleriyle çağdaş cazın özgün seslerinden biri olan, trombonuyla uluslararası festivallerde ve önemli orkestralarda sahne alan, ülkemizi başarıyla temsil eden değerli müzisyen Bulut Gülen. Kendisi programımıza hem besteci hem de solist kimliğiyle katılıyor ve konserin ilk bölümünde kendisinden ve orkestramızdan dinleyeceğimiz eserler sırasıyla şöyle. Önce Polka Dots and Moonbeams, ardından Bulut Gülen besteci.

bestesi olan Blue Cat, sonrasında In a Sentimental Mood ve üst üste iki Bulut Gülen bestesi, önce Su, ardından Longfellow Bridge ve ardından It's All Right With Me. Alkışlarınız TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası ve konuğumuz Bulut Gülen için.

Sevgili caz severler, bu sezonun son caz konseri. Size bir şey söyleyeyim mi? Yıllardır sunuculuk yapıyorum. Bir gün emekli olduğumda anılarımı yazarken diyeceğim ki İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde caz

0: Nasıl oluyor canseverlerin? Kaç yıldır bu işin içindesiniz? Şöyle bir hatırlatalım dinleyenler için.
1: Trombona 1992'de başladım. 12 yaşındaydım. O zaman yarı zamanlı yoktu. Konservatuvar tam zamanlıydı. Valla o günden beri trombon çalıyorum ama caz müziğiyle 2000'lerin ortalarından, 2000'lerin 2003-2004'ten itibaren ilgileniyorum. Sadece cazla ilgileniyorum. Şimdilik bu kadar.
0: Evet, şimdi yaz tatiline gideceğiz biz ekip olarak. Siz ne yapacaksınız? Yazı nasıl değerlendireceksiniz?
1: Ben çalışacağım benim. Bütün işim çalışmak, müzik yapacağım. Yeni parça yazacağım. Praktis yapacağım. Egzersiz yapacağım. Benim işlerim bu.
0: Ne kadar güzel. Hem solist olarak hem besteci yönünüzde katkıda bulunuyorsunuz caz dünyasına. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Sağolunuz varınız.
1: Ben teşekkür ederim. Sizin vesilenizle bütün orkestraya, şefimiz Cem Tuncer'e, bu değerli kuruma, size, hepinize teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için. Umarım ileride tekrar görüşürüz.
0: Elbette, buralar sizin yeriniz. Ve efendim, bu şahane orkestrayı bir kez daha alkışlamaya ne dersiniz? Saksafonlarda Serdar Barçın, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç ve Barış Özer. Trombonlarda Hakan Çimenot, Ali Emre Kayhan, Kürşat Sekban ve Hüseyin Çakır. Trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Sercan Kerpişçiler, Barış Doğukan Yazıcı ve Şenova Ülker. Kontrbasta Ozan Musluoğlu. Davulda Ferit Odman. Yepyeni piyanoyla, umarım memnun kalmışsınızdır Serkan Bey piyanodan. Evet, fena değil diyor. Evet, Serkan Öz Yılmaz piyanoda. Şef yine kaçtı gerilere. Gel şef. Şefimiz, buyurun. Şimdi kapatıyoruz sezonu. Bir iki kelam da sizden alalım, değil mi?
2: Bütün yıl ayların sonunu beraber kapattık. Bizi çok mutlu ettiniz gelerek. Yeni sezonda da hep beraber olmak ümidiyle. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Cem Tuncer. Ve orkestramızın veda parçası, bestesi konuğumuz sevgili Bulut Gülen'e ait olan Blues for PW. Sololarda trombonda Bulut Gülen, alto saksafonda Serdar Barçın, trompette Utku Akyol, piyanoda Serkan Öz Yılmaz ve davulda Ferit Odman var. Yeni sezonda birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, cazsız kalmayın.

İyi akşamlar sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Balkan Bandosu programıyla her çarşamba olduğu gibi müzikte yeniliğin peşinde olan siz değerli müzikseverlerle yeniden bir aradayız. Akşamınıza iyi müziklerle dahil olmak için bu ritmik yolculuğu bir kez daha başlatıyoruz. Coğrafyanın popüler şarkılarıyla günümüz müziklerinden örnekler ve iklimin canlılığını size yaşatacak olan müzisyen ve grupların ses getiren yenilikteki çalışmalarını yolculuk boyunca dinleyebileceksiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, İyi Müziğin adresi TRT Radyo 3'te, uğrak noktalarımız Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan ve Karadağ. Edin Derviş Halidoviç ya da bilinen adıyla Dino Mer-

Balkanların çok renkli ve ahenkli kültürünün bir yansıması olan müziklerle yolculuk etmeyi sürdürüyoruz. TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu programı devam ediyor. Kuzey Makedonya ikinci adresimiz. 1966 Ohri doğumlu Kaliopi Bukle ya da sahne adıyla Kaliopi, şarkıcı ve bir söz yazarı. 80'lerde Yugoslavya'da ve Makedonya'da başarılar elde eden Kaliopi'nin ayrıca Eurovision şarkı yarışmasında ülkesini temsil etmişliği var. TRT Radyo 3'te geçtiğimiz yıla ait Ella adlı şarkısıyla Kaliopi'yi dinliyoruz.

saatlerinize eşlik etmeyi sürdürürken bir önceki adresimizden ayrılmadık. Başkent Üsküp'te 1985 yılında dünyaya gelen Tamara müzik kariyerine 2005 yılında ilk stüdyo albümü Sino'yu yayınlayarak adım attı. Todevska iki kez Eurovision şarkı yarışmasında Kuzey Makedonya'yı temsil etmiş. Şimdi sizlere dinleteceğimiz bu şarkıda Üsküplü bir Makedon hip-hop ikilisi DNK ile bir araya gelmiş. Frazi Lyubovni, aşk ifadeleri.

Sırbistan sınırlarında dolanmaya hazırsanız, Nana Blizanac olarak bilinen Nana Jovanović ile bir araya geleceğiz. 45 yaşındaki şarkıcı kariyerini yıllardır bölgesel sahnede inşa ediyor. Son yıllarda birbiri ardına yayınladığı şarkılarla müzikseverlerin beğenisini kazanıyor. Geçmişte biraz geri planda olduğunu kabul etse de Jovanović, çeşitli şarkıcılar içinde sayısız hit şarkıya imza attı. Akopejović, Nemata Nema, Topalko'nun O Svemu Mu Pričati, Matić kardeşlerin Yasene Predajam gibi şarkıları da bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi kariyerine tam olarak odaklanmış durumda. Hatta kendisi de küçük hit şarkılar yapıyor ve Kuço adlı şarkısını ayrı bir yerde görüyor. Aynı zamanda popüler bir şarkıcı olan Peđa Jovanović'in ikiz kardeşi olan Nena, kendine özgü bir ses ve tarz yaratmış gibi görünüyor. Nena Blizanac'la 2023 yılına geri dönüyoruz. TRT Radyo 3'te Şimdi Ne Olacak? İşte Sat.

Balkan bandosuyla türünün en iyi örnekleriyle her neredeyseniz oralara müzikal olarak radyonuz aracılığıyla ulaşmayı sürdürüyoruz. 1968 yılında Bosnalı bir Sırp ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nedeljko Bajić, 1988 yılında Sırbistan'a taşındı ve 1999'a kadar Novi Sad'da yaşadı. Ardından şu anda yaşadığı başkent Belgrad'da yaşamını sürdürüyor. Nedeljko Bajić, "Štati fali kati, ništa ne fali." Neyi kaçırıyorsun diye sorarken biz de 2024 yılına ait bu modern folk türündeki çalışmayla sizleri baş başa bırakalım.

Balkan Madyosu'nda sizlerle birlikte yeni keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlere doğru yol alırken Adriyatik kıyılarına yelken açıyoruz. Çeşitli zamanlarda şarkılarıyla konuğumuz olan 1992 doğumlu Hırvat şarkıcı Mija Dimšić ya da bilinen adıyla Mija, 2022 Eurovision şarkı yarışmasında Hırvatistan'ı temsil etmiş ancak finale kalamamış. Dimšić'in müzikal olarak etkilendiği kişiler arasında Taylor Swift, Norah Jones, Willie Nelson ve Alison Krauss var. Ya seninle ya sensiz. Stobom il bestebe. Mija bu yıla ait şarkısıyla TRT Radyo 3'te.

0: En iyi müzikal kayıtları dinleyebileceğiniz adresimiz TRT Radyo 3'te, Bosna Hersek'teyiz bu kez. Eski Yugoslavya bölgesinde popülerlik kazanan, Balkanların Tom Jones'u olarak tanımlanan 1951 doğumlu Zdravko Čolić şu dakikalarda programımıza katılıyor. Erken yaşlarda spora yakınlık gösteren Čolić, ilerleyen zamanlarda bu disipline sahip olmadığını anlayarak ilgi alanında değişiklik yoluna gitti ve müzik onun için bir adım öne geçti. Zdravko Čolić 1973 Eurovizyon şarkı yarışmasında Yugoslavya'yı Gori Vatra adlı şarkıyla temsil etmiş, yarışmada 15. olmuştu. Balkanlardan özel sesleri sizlerle buluşturduğumuz programımızda yine yeni çalışmalardan birini sizlere dinleteceğiz. TRT Radyo 3'te mikrofondaki ses Zdravko Čolić. Rolejča za Lubavnike, Aşıklar için Bahar.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

Balkan bandasında sizi bulunduğunuz yerlerden radyonuz aracılığıyla güzel müzikler eşliğinde işitsel bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyoruz. Rotamızı karşı kıyılara çeviriyoruz. Yunanistan'dayız bir süreliğine. 1957 doğumlu şarkıcı Anna Vissi'yi konuk edeceğiz. Şarkıcı 12 yaşındayken yerel bir şarkı yarışmasında birincilik kazandı. Annesi Anna'nın yeteneğinden emin olduktan sonra ailece müzikal açıdan daha iyi imkanlara sahip olan Yunanistan'a taşınmaya karar verdiler. Mikis Theodorakis, Doros Georgiadis gibi sanatçılara şarkılarında eşlik etti. Daha sonra sayısız işbirliklerinin kendisine kazandırdığı popülariteyle yıldızı daha da parladı. Solo kariyerinde albümler peşi sıra geldi ve listelerin zirvesinden inmedi. Dünyada tanınan bir yıldız oldu. Sanatçı sadece bir yorumcu olmayıp aynı zamanda söz yazarı, besteci ve bir oyuncudur. 50 yılı aşkın süredir müzikle uğraşan Vissi, gelmiş geçmiş en çok dinlenen Yunan kadın şarkıcı unvanını elinde tutuyor. Şimdi zaman tünelinden geçeceğiz. Yıl 2000. Anna Vissi'nin Kravgi, Bağırmak başlıklı albümünden sizlere dinleteceğimiz şarkı Moni Mu, Tek Başıma.

Aynı ülke sınırları içinde müzikal olarak dolaşmaya devam ediyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyosundan sunduğumuz Balkan Bandosu programının şimdiki konuğu Yunanistan Atina doğumlu Christos Vlahakos ya da sahne adıyla Christos Dantis. 1966 yılında dünyaya gelen sanatçı rock türündeki çalışmalarıyla tanınıyor. 90'larda meşhur olmuş, 2000'lerde de bu ününü perçinlemiş olan müzisyen 2019 yılından seslenecek. Kata Vatos, Derinlemesine adlı albümden sizlere dinleteceğimiz şarkı Prodosia, İhanet.

Balkan Bandosu'nda karşı kıyılardan seslerle buluşmayı sürdürüyoruz. Katerina Ketty Garbi, 1961 yılında Atina'da doğdu. Sanatçı müzik kariyerine Liana adlı kardeşiyle birlikte Garbi kardeşler ikilisi olarak başladı. Ketty 15, Liana ise henüz 13 yaşındaydı. Daha sonra solo çalışmaya karar veren Ketty Garbi, başarılı bir müzik kariyerine sahip oldu. 1993 yılının Eurovision şarkı yarışmasına Ellada Hora to Fotos adlı şarkıyla katıldı. Birçok altın ve platin plak ödüllü şarkıcı Tufegoru Anapnoes, Ayın Nefesleri albümüyle üne kavuştu. Sanatçının ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkede tanınması ise Esena Mono adlı şarkıyla olmuştu. Anımsayacağınız üzere Ketty Garbi'nin 2000 yılına ait kaydını sizlere sunuyoruz. Benim Hatam. Tolatos mu?

Müziğin kıtaları aşan sesi ve değişmez adresiniz TRT Radyo 3'te programda son dakikalara doğru hızla ilerlerken Yunanistan'ın bir diğer özel seslerinden biriyle buluşacağız. 1976 yılında Hollanda'da doğan Nikos Vertis, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Selanik'e taşınmış, 7 yaşında buzuki çalmaya başlamış, 15 yaşındayken şarkı söylemiş. 16 yaşındayken 2 yıllığına teknik lise eğitimi almak için Hollanda'ya dönmüş. Eğitimini tamamladıktan sonra Selanik ve çevresindeki diğer bölgelerde sahne almış. 2003 yılında ise ikinci mega hit Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışması'na katılmak için Fethiye'ye gelmiş ve yarışmada dördüncü olmuştu. Müziklerinde işlediği tema aşk acısı ve ulaşılamayan sevgili üzerinedir. 2011 yılını hatırlayacağız. Eğer bir yıldızsan, An İsa Ena Astari, Nikos Vertis sizlerle.

Balkan bandosunun bugünkü finalini Adriyatik kıyısında bir ülke olan Karadağ'da gerçekleştireceğiz. Sergey Ketkovic ile programımızı bu haftalıkta noktalayacağız. 1976 doğumlu şarkıcı 7 yaşında müzikle ilgilenmeye başlamış. Bu işlere Karadağ'ın genç gruplarından birinde şarkı söyleyerek başlamış. Profesyonel müzik yaşamına ilk adımını bir festivalde atıyor. İlk solo albümü olan Christina'yı 2000 yılında yayınlamış. Yıllar sonra yani 2014 yılında belki de kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek olan Eurovision şarkı yarışmasında Karadağ'ı Moj Svijet adlı şarkı ile temsil etmiş. Sergey Ketkovic geçtiğimiz yıldan sesleniyor. Aşk herkese göre değil. Lubav nije za svakog. Böylece Balkan bandosunda bir sonraki hafta çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde radyolarınıza konuk olmak üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran ve teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan. Güzel bir akşam ve devamında keyifli bir hafta diliyoruz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin çoğalması dileğiyle, hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi.

Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti, muhalefet partilerine çağrıda bulundu. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. CHP'de ihraçların yanı sıra istifalar da gündemde. Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. Emniyet Müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetim artırılacak. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki enflasyon ve makroekonomik görünüm hakkında bilgi verdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gıda ve enerji enflasyonunun sönümlenebileceğini belirten Karahan, Türk lirası varlıklara talebin güçlü olduğunu vurguladı. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Kritik noktalarda görev alan ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyondaysa 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'yle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kayseri ve Gaziantep'te yapılan operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global Sumut filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağını belirtti. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı İsrail kabinesi de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı, 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock...

post-punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu, çağımızın harika blues rock ikilisi The Black Keys. The Black Keys bu yıl Mayıs ayında yayınladığı Peaches albümünden Stop Arguing Over Me isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Blues Rock notalarıyla başladığımız programımıza Blues Rock notalarıyla devam ediyoruz. Kanadalı Blues Rock ikilisi The Blue Stones 2015 yılında yayımladığı Black House albümünden Rolling with the Punches isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Garaj rock temelli müziğini R&B ve punk öğeleriyle süsleyen, geçtiğimiz yıllarda ülkemize de gelen İngiliz topluluk The Heavy, 2009 yılında yayınladığı The House That Dirt Built albümünden How You Like Me Now isimli single'ıyla 3. milenyumda.

Detroit çıkışlı blues rock üçlüsü The Mux, çeyrek yüzyılı geride bırakmış köklü bir topluluk. The Mux, 2008 yılında müzikseverlerle paylaştığı On With The Show albümünden Just Another Fool isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma bir Britpop marşıyla devam ediyoruz. İngiliz topluluk Keane, 2004 yılında yayımladığı Hope and Fears albümünden bir klasikle radyolarınızda Everybody's Changing.

1997 yılında yayımlanan Pop albümünden sonra U2'nun bir kez daha elektronik öğelere yüklendiği albümün çıkış single'ı olan Invisible isimli single'ın başarısız olması sonucu albümden çıkarıldığı Songs of Innocence albümünden Every Breaking Wave TRT Radyo 3 frekanslarında.

tüm zamanların en çok sevilen gruplarından biri var sırada. Alternatif rock türünün kilometre taşı gruplarından biri olan The Cranberries, 2019 yılında yayımladığı In The End isimli son albümünün açılış şarkısı olan All Over Now'la 3. milenyumda.

Üçüncü milenyumun en sevdiği gruplardan biri olan Florence and the Machine, 2018 yılında müzikseverlerle paylaştığı High as Hope albümünden Patricia isimli single ile radyolarınızda. Oh,

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne alternatif rock türünün Manchester'dan çıkan triosu Dawes'la devam ediyoruz. Dawes, geçen yıl yayınladığı Constellations for the Lonely albümünden Saint Teresa isimli single ile radyolarınızda.

Texas'tan müzik dünyasına adım atan, modern rock sound'unu zaman zaman post grunge sound'uyla harmanlayan Blue October, 2007 yılında yayınladığı Foiled for the Last Time albümünden Into the Ocean isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Hollanda'dan çıkan, önce Avrupa'ya, daha sonra da tüm dünyaya güzel indie rock notaları ihraç eden Moog, 2012 yılında yayınladığı Collider albümünün açılış şarkısı olan Tears'la 3. milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Greta Van Fleet'le veda ediyoruz. Rolling in the Deep. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın konuk sanatçısı henüz 19 yaşında ilk albümünü 5 Haziran'da yayınlayan Harold Young Rel Davenport. Mississippi Vicksburg'da doğup büyüyen genç sanatçı, Delta Blues geleneğinden derinden etkilenmiş ve modern blues'un en heyecan ve ümit verici isimlerinden biri olarak görülüyor. Şimdi Young Rel adıyla yayınlanan ilk albümünü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Tomorrow.

Vokalin yanı sıra gitar ve armonikada çalan genç Harold Davenport, eleştirmenlere göre blues'un ruhunu yaşından beklenmeyecek derinlikte hissedip yorumlayabiliyor. Şimdi bu genç sanatçıdan sıradaki parçasına kulak verelim. Fatherless Child.

19 yaşındaki Harold Davenport'un dinlemekte olduğumuz Young Rail albümü, Eric Astley'in grubundan tanıdığımız ve albümdeki bazı parçalarda solo, diğer bazılarında ise ritim gitarı üstlenen gitarcı Kit Andersen'in stüdyosunda kaydedilmiş. Şimdi sıradaki parçasına kulak verelim. Spinning.

Harold Davenport henüz 15 yaşındayken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başlamış. 17 yaşına geldiğinde Chicago Üniversitesi'nde elinde gitarı ve armonikasıyla 500 kişiye verdiği küçük konserinin ardından hayranlarının sayısını artırmayı başarmış. Bu küçük ama başarılı performansının ardından Chicago'ya daha sık seyahat etmeye başlayan bu genç sanatçının 5 Haziran'da yayınlanan Young Rel isimli ilk albümden şimdi gelen parça Giving Me the Blues.

Harold Davenport'un dinlemekte olduğumuz albümünde kendisine eşlik eden müzisyenler şöyle sıralanmış. Gitarlarda kendisinin yanı sıra Keith Anderson, piyano ve orgda Jim Pugh, bas gitarda Andrew Tarsi ve Dakente Johnson, davulda June Corr ve geri vokallerde Larry Battiste yer almışlar. Şimdi bu kadroyla yapılan Young Rail albümünden sıradaki parçasına kulak verelim. Richland Swing.

Harold Davenport'un dinlemekte olduğumuz Young Rail isimli ilk albümü, Little Village isimli kar amacı gütmeyen bir vakfın plak şirketi kolu tarafından yayınlanmış. Bu plak şirketi, blues'un geleceğini düşünen müzikseverleri rahatlatmak amacıyla Harold Davenport'un en ümit veren isimlerden biri olduğuna inandıklarını ve dinlemekte olduğumuz bu albümün blues'un geleceğinin emin ellerde olduğunun bir ispatı olduğunu ifade etmiş. Evet, şimdi gelen sıradaki parça Hurt People, Hurt People.

Harmonikanın efsanevi ismi Billy Branch, Harold Davenport'u destekleyen isimlerin başında geliyor. Genç sanatçı için bu yaşına rağmen T-Bone Walker'dan P.V. Creighton'a ve James Cotton'dan Little Walter'a pek çok ekol yaratıcısını özümsemiş ve bu çok ümit verici yorumunu yapmış. Şimdi armonikada James Cotton stilini öne çıkardığı parçasına kulak verelim. I Be Tryin'.

Albümdeki parçaların ikisi hariç tümü Harold Davenport'a ait. Şimdi yeniden yorumladığı parçalardan ilkine kulak verelim. İçinde bulunduğumuz zamanlara bir gönderme yapmak amacıyla bir Bob Dylan bestesi, Masters of War.

Harold Davenport'un Young Real albümünün yayınlanmasının 2026'nın blues müzik ödüllerine yetişmediğini ancak önümüzdeki yılın en güçlü adaylarından biri olacağına güvendiklerini söyleyen eleştirmenler var. Evet, bu genç sanatçıdan şimdi gelen parça I'll Keep It Hot For You.

Albümde iki parça dışında tüm parçaların bestesinin genç sanatçıya ait olduğunu belirtmiştik. Şimdi dikkatle seçilen bu iki parçadan ikincisine geldik.

Little Village plak firması ağırlıklı olarak genç sanatçıların çalışmalarına yer veriyor. Bugüne kadar Harold Davenport'un yanı sıra D.K. Harrell, Kylie Rowland, Sean MacDonald gibi isimlerin albümlerini de yayınlamış bir plak firması. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen 15 yaşından bu yana blues çevrelerinde adından söz ettiren ve takibe alınan Harold Davenport'un çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı zorlukları da müziğinde sık sık kullandığına tanık oluyoruz. Şimdi armonikanın sürüklediği bir parçasına daha kulak verelim. Night Creeping.

Bu haftanın blues'un tonlarında Harold Davenport'un 5 Haziran'da yayınlanan Young Rail albümünden dinleyeceğim son parçaya geldi sıra. Magic Sam'i hatırlatan The World Don't Deserve Your Smile.

Şimdi kalan zamanımızda Harold Davenport'la aynı plak firmasından albümünü yayınlayan bir başka genç sanatçı D.K. Harold'dan bir parça seçtik. 2025 yılında sizlere dinlettiğimiz Talkin' Heavy isimli albümünden aynı isimli parçaya kulak verelim.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Jean-Philippe Rameau'nun Nice operasından derlediği orkestra suitine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Antonio Vivaldi ile başlıyoruz. Bestecinin anlatı unsuru içeren program müziği olarak tanımlayabileceğimiz janrın en eski ve en ayrıntılı örneklerinden biri olan Dört Mevsim serisinden İlkbahar başlıklı konçertoyu kemancı Davide Monti ve Il Tempio Armonica topluluğu seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim serisinden İlkbahar başlıklı konçertoyu kemancı Davide Monti ve Il Tempio Armonico topluluğundan dinlediniz. Romantik dönemin ulusalcı akım temsilcilerinden Edvard Grieg'in Piyano için Norveç Kırsal Dansları dizisinden üç parçayla devam ediyoruz.

Edvard Grieg'in Opus 72 Norveç Kırsal Dansları adlı dizisinden 3 parçayı piyanist Howard Gimse'den dinlediniz. Felix Mendelssohn'un org eşlikli koro için kaleme aldığı Opus 39 3 motetinden Laudate Pueri başlıklı ikinci eser var sırada.

Mendelssohn'un Opus 39 3 motetinden Laudate Pueri başlıklı ikincisini Ivelin Dimitrov yönetimindeki Polifonya Korosu seslendirdi. Igor Stravinsky'nin piyano için 5 parmak adlı dizisinden 15 çalgı için düzenlediği 8 enstrümantal minyatürle devam ediyoruz.

George Stravinsky'nin 1963 tarihli 8 enstrümantal minyatürünü Rafi Armenyan yönetimindeki Kanada Oda Orkestrası seslendirdi. Mozart operası Sihirli Flüt'ten O Cara Armonia başlıklı bölüm üzerine Fernando Sor'un gitar için kaleme aldığı giriş ve varyasyonlar var sırada.

Fernando Sor'un Sihirli Flüt'ten Okara Armonia başlıklı bölüm üzerine giriş ve varyasyonlarını gitarist Javier Diaz-Latorre seslendirdi. Richard Wagner'in Tanrıların Alacakaranlığı adlı 1876 tarihli müzikli dramasından Siegfried'in Cenaze Marşı başlıklı bölümle devam ediyoruz.

adlı eserinden Siegfried'in Cenaze Marşı başlıklı bölümü Zagreb Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Johannes Brahms'ın korno, keman ve piyano için 1865 yılında bestelediği Opus 40 Mi Bemol Majör Triosu var sırada.

Johannes Brahms'ın Opus 40 mi bemol majör triyosunu Francis Corno'da, Martin Heckelman, kemanda Martin Beaver ve piyanoda Jane Coop'tan dinlediniz. Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için sonatlar serisinden 105 katalog numaralı eserin Allegro tempolu bölümüyle devam ediyoruz.

Nikos Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için sonatlar serisinden 105 katalog numaralı eserin Allegro tempolu bölümünü klavsen sanatçısı Virginia Black seslendirdi. Programımızın bu bölümü Jean-Philippe Rameau'nun Nice operasından derlediği orkestra süitiyle sona eriyor.

8. yüzyıl müziğinin en önemli isimlerinden Jean-Philippe Rameau'nun Nice Operası'ndan derlediği orkestra süitini Ilan Volkov yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Gazete Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1982 yılında kurulan Noyes Orkester Basel'in 2 Kasım 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Uluslararası yarışmalarda kendini kanıtlamış genç müzisyenlerden oluşan ve Christian Knüssel yönetiminde sahneye çıkan topluluktan ilk olarak Mozart'a ait yaylı çalgılar dörtlülerinden bölümleri ve ardından Leopold van der Pals'ın Soprano ve Orkestra için Şarkılar başlıklı serisini dinliyoruz. Solist Yunan soprano Aphrodite Patulidou.